0: Radyo.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini

0: Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götür.
1: İlaç gibi radyo.

0: İzleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Olsan içmez miydin?

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar

Dönüp de maziye baktığım anlar, o geçmiş yıllara dalar ağlarım, dolar.

yanıyordu. Açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum.

0: varsa kalbim bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: İlaç gibi radyo. İçime al.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçek açacak benim mezarımda. Bu yüzden...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
0: Hoş geldiniz.
1: Gönül dostu Şener.
2: 6 Mayıs çarşamba sabahı 7:25 geçiyor. Günlük güneşlik bir İstanbul. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı, huzurlu olsun. Güzel geçsin inşallah. Hadi uyanalım bakalım, bir kendimize gelelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atason gözünde, gözler üstünde.
0: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
8: İlaç gibi radyo.
9: İyi ki annemsin demenin en

kaşık kıracağım demişsin. Avusturya'dan Konyalı Ergün. Konyalı çalarsan diyor kaşık kıracağım. Hadi kır fotoğrafı gönder. Kır kaşıkları. Bir kaşık. O Kastamonu'ydu, pardon. Allah helal olsun. Bükemedim bileğe öpeceksin.

saygıda kusur etmeyeceksin ki saygı göresin. Saygı görmek istiyorsan kusur etmeyeceksin. Ahmet Duran Kaplan, neredesin sen abi ya? Günaydın. Hoş geldin. Bak ne diyor bir dinleyicimiz. Beşiktaşlı olarak Konya Spor'u tebrik ederim diyor. Bir dinleyicimiz yazmış. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon arasında kupa finali yapılsa bunlar yine kupayı almaz diyor. Ayağını kaldır. Erzurum'da donuyoruz. Kar başımızdan gitmiyor diyor Fatma. Az kaldı, ısınacağız. Fatma kardeşim az kaldı. Ayrılırsın diye ödüm kopuyor. Bak şarkıda da diyor başımın tacı. Beşiktaş benim başımın tacı. Ben Beşiktaşlıyım. Ama kazananı tebrik ederim. Kaybedince de gerekeni söylerim. Hocaya da suç sesi fırlatmam. Sadece gerekeni söylerim.

0: Sergen Yalçın gece rahat uyumuştur diyor Yeni Bostu'dan Yunus. Sanmıyorum. Üzüntülüydü, sıkıntılıydı adam. İki maç var şimdi. Trabzon'la oynayacağız biz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu iki maç sonra Sergen bırakırsa şaşırmam. Karşıyaka'dan Atican da günaydın. Beşiktaş'ın Ziraat Kupası'nı almasını çok isterdim. İnşallah seneye demiş. İnşallah diyelim.
1: Boş ver.
0: Hep biz nereye kadar? Yani.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konya Spor oldu. Trabzon Gençler Birliği maçı var değil mi, yanlışım olmasın? Gençler Birliği değil mi? Bakalım finalde kim olacak? Dün akşam da Arsenal Atletico Madrid'i 1-0 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde finale adını yazdırdı. Bu akşam maçın bombası Miami'nin kendi sahasında Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Bakalım ilk maç ki gibi böyle bol gollü geçecek mi? Konya'dan Hasan Özbek. Beşiktaş'ta Konya Spor'da mükemmel top oynadı. Çok hareketliydi. Kazanan Konya Spor Anadolu Kartalı olduğunu ispat etti. Başarılar diliyorum. Yarı finalde o kupa inşallah Konya'ya gelir diyor. Hadi bakalım, Allah gönlünüze göre versin. Biraz da başkaları sevinsin değil mi diyor. Bizden her zaman kara kartalız. Fatma göndermiş. Herkes kazanmak için dua ediyor. Kazanan takımın taraftarının ettiği dua demek ki daha doğru. Biz tam dua dememişiz herhalde.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
4: Akbank. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444

0: Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın. Güvenilir bakım Otopratik.
6: Otopratik. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Anneler günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın.

0: teklifler ve telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: İlaç gibi radyo.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Fenerbahçe taraftarı sevgili Taşkın şu an Trabzon'da. Nabzı kim alabilir diye yazmış. Ben de Konya diye yazdım. Haklısın dedi bir Fenerli olarak.

Atalay Altınışık Avusturya'dan. Abi çok güzel yazmışsın. Çok da uzun yazmışsın ama bize katıldığın için teşekkür ediyorum, sağ olasın. Doğrusu budur. Berlin'den Ayşe abla, bugün prenseslerimin doğduğu gün. Kızım Züleyha'nın, onun kızı Zübra'nın doğum günü diyor.

taraftarlık yenildiğin zaman takımın arkasında durmaktır demişsin İdi. Biz takımı bırakmadık. Kazananı tebrik ettik. Beşiktaş'ı bırakmıyoruz. Konya'yı tebrik ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kral FM Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri Amerikan donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Siyasette manşeti belirleyen açıklama MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. Terörsüz Türkiye sürecine dair dikkat çeken açıklamalar yapan MHP lideri Öcalan'ın statüsü meselesi.

0: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım.
1: CHP Genel Başkanı Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz diye konuştu.
2: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
1: Gündeminde mutlak butlan tartışmaları da vardı.
2: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
1: Özel iktidarın ekonomi politikasını ekmek hesabı üzerinden eleştirdi.
2: 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var.
1: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada bir tahliye var. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla da yaralı var. Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden yararlanabilecek, ancak 11 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Yaren Leylek yavruladı. Yaren'le eşi Nazlı Leylek'in 5 yavrusu oldu. Bursa'da balığında finale yükseldi. Diğer yarı finalde bugün Paris Saint Germain 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan artıyor. Olağanüstü seçimli kongre için uzun süredir hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe'de ikinci başkan adayı Hakan Safi oldu. Safi herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını aktardı. Fenerbahçe'de seçimli genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.
3: Unutmayın, haber eşittir hayat. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklık hızla artacak. Bugün İstanbul puslu 18, Ankara sağanak yağmur.

İşte çok üzgün. Ben Konya sporluyum. Konya havasını çalar mısın diyor. 7.23'te çaldım. Sen kendin oradan bir şeyler aç, babana dinlet. Bence diyor Trabzon kupayı alacak. Sebo Hanover'dan yazmış. Komple teorisi de kurmuş. Deniz Ay Konya'nın kazanmasını kutladık şarkılarla diyor. Playoff ilk maçı Eskişehir'e karşı 2-0 kazanan Ayvalık gücümüzü Merkez Balıkesir olarak tebrik ediyorum demiş. Biz de ettik. Konya'dan Yaşar Gökmen. Atacan. Adana'dan Hasan. Maçla ilgili çok şey yazmış. Penaltı değildi falan demiş. Abi bitti gitti be, boşver. Çok mevzu var da, çok su götürür de, boşver.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık 3 ila 5 derece artıyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Çankırı

0: araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Finansele kılçık hocam.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
4: Migros Garaj Şoto Ekspertiz. Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
7: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.
8: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Setur Yaz Show! Show show show! Setur Yaz Show erken rezervasyon fırsatlarıyla devam ediyor. %50'ye varan indirimler. Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
12: fırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
11: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
13: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell

0: maksi puan kazan. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül dostu.

Ya bir oyunun içine çekiliyor ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Dikkatimi çekiyor uzun zamandır. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle petrol stokları erimişmiş. ABD'li Goldman açıklama yapmış. Dünyanın şu anda 101 günlük petrolü kaldı diye bir açıklama yapmış. Bir oyun oynanıyor. Bir film çeviriyorlar, bir şeyler dönüyor ama durun bakalım. Filler tepişiyor. Karıncalar merakla bekliyor. Ne olacak acaba?

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Hürmüz'de geri adım, özgürlük projesi bir gün sürdü. Ayrıntı şöyle: Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere Amerikan donanmasının eşlik etmesini sağlayan özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. Hürriyet'in manşetine geçelim şimdi. Adını koydu manşet: Bahçeli barış sürecinde PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasını temenni ettiklerini söyledi. Bahçeli bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi. Terörsüz Türkiye tarihi sorumluluk, bu haberin alt başlıklarından biri. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için bir husumet alanı olamaz, bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır dedi. Devam edelim Milliyet'le. Manşet Milliyet'te: Türkiye Devler Ligi'nde. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han Saha 2026 fuarında görücüye çıktı. 18 metrelik füzenin üzerinde Sultan Yıldırım Beyazıt'ın tuğrası, burnunda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor. 9 gün tatil bereketi, yine ilk sayfadan bir başlık Milliyet'te. 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak, 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Rezervasyonlar hızlanırken şehir içi turizm, sahil tesisleri, memleket ziyaretleri ve turlar kapsamında Bardin'in penaltısıyla yıktı. Lige havlu atan Kara Kartal kupaya da veda etti. Ve Habertürk, Devler Ligi'nde Arsenal finalde. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Arsenal sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. 1-0 sona eren maçın rövanşında topçular rakibini 1-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde ilk finalist oldu. Sözcü'ye geçelim. Manşet Sözcü'de: onu unutturmak isteyene dert olsun. Üst başlık: değerini dünya biliyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi göreve başladığı ilk gün Anıtkabir'e gitti. Özel deftere: Türkiye'nin bilge ve adil ulu önderi Rusya'da hayırla yad edilmektedir diye yazdı. Delegenin vermediğini saraydan dilenmeyin. Bir başka başlık Sözcü'den: Özgür Özel mutlak butlan için çırpınanları böyle uyardı. Özel, butlan bekleyenlere saraya mermer olma, toprak ol, bağrında güller yetişsin dizesiyle yol gösterdi. Halka sarılıp haysiyetsizlerin defterini düreceğiz resti çekti. Soğuklar veda ediyor. TRT Haber'den bu başlıkta: Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Bahar kendini gösteriyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar sürecek. Diğer bölgelerde ise yarından sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Edirne'de her yıl baharın gelişini simgeleyen kaka ve hıdrellez şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde ateş yakıldı. Dün başlandı, 5 Mayıs 6 Mayıs'ı bağlayan gecede direkler tutuldu. Roman müzik toplulukları şarkılarıyla, danslarıyla şenliğe katılanlara keyif verdi. Sevgili Tarık Menk geçede bir selam olsun, o da oradaymış. Güzel bir sahne yapmış. Edirne'ye selam olsun. Sonlara doğru geliyoruz. Hıdrellez 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, kışın bitip sıcak yaz günlerinin başladığı, doğanın uyanışını simgeleyen bahar bayramı. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan, bugün de bolluk, bereket, şifa ve dileklerin kabulü için ateşten atlama, gül ağacına dilek göme gibi ritüelleri var. Yapanlar vardır belki. Hızır karada, Hazreti Hızır, Hızır yardımcımız olsun deriz çoğu zaman. Karada darda kalanlara yardım eden İlyas peygamber de denizlerin hakimi isimlerinin birleşmesiyle Hıdrellez olarak karşımıza çıkmış. 5 Mayıs gecesinde başlıyor. Dün başladı. Anadolu, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu kışın bitimini, yazın başlangıcını olarak kutlanıyor. Gül ağacı dibine dilekler çiziliyor, gömülüyor, ateş yakılıyor nazardan korunmak için. Yeşillik alanlarda piknikler yapılıyor. İnanç bu gecede Hızır'ın uğradığı yerler, Hızır Aleyhisselam'ın uğradığı yerlere bereket ve şifa getirdiğine inanılıyor. Dualarınız varsa Rabbim kabul etsin diyelim.

atlatanlar, Hıdır Elmez'de ateşten atlayanlar, Nevruz'da halay çekenler, Ramazan bayramında şeker dağıtanlar, kurbanla kurbanını kesenler, hep bir bekleyiş, hep bir inanış, hep bir arayış içerisindeyiz. Rabbim kabul etsin. Savaşsız, barış dolu, sağlıklı bir dünya nasip etsin inşallah.

0: seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaksauto.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
4: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com. 440
5: konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve özel.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: iki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Setur Yaz Show. Show show show. Setur Yaz Show erken rezervasyon fırsatlarıyla devam ediyor. %50'ye varan indirimler. Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9499 lira.
3: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
4: bilin. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira.

Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölmek ayıp olur mu? Olmaz. Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte.

biri olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş dahile zühre olabilmekte. Yani yürekte gülüm.

Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Yorulmuşsun. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var.

Susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadın, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gül. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler.

Öğretmenlerin en güzene gelsin diyor. Hem öğretmenler hem de öğretmenlerin en güzene gelsin demiş son şarkı. Gelsin bakalım. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ölmez sağ kalırsak. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım. Bay bay.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri Amerikan donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. Siyasette manşeti belirleyen açıklama MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. Terörsüz Türkiye sürecine dair dikkat çeken açıklamalar yapan MHP lideri Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı.
5: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı

0: de gözetmelidir. Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Bahçeli'nin çıkışı için tarihi ifadesini kullandı, altına imza atıyoruz dedi.
2: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına

0: Dokuyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada bir tahliye var. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden yararlanabilecek, ancak 11 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Yaren Leylek yavruladı. Yaren'le eşi Nazlı Leylek'in 5 yavrusu oldu. Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesi filmlere konu olan Yaren Leylek tam 15 yıldır eski Karaağaç köyünü ziyaret ediyor.
1: Spor.
0: Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konya Spor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da penaltı golüyle eledi. 1-0'lık skorla adını finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk finalist Arsenal oldu. 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'i 1-0 yenen Kuzey Londra ekibi 2006 yılından sonra ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. Diğer yarı finalde bugün Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan artıyor. Olağanüstü seçimli kongre için uzun süredir hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe'de ikinci başkan adayı Hakan Safi oldu. Safi, herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını aktardı. Fenerbahçe'de seçimli genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.
1: Unutmayın, haber eşittir hayat. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Güzel bir gün olsun hepimiz için, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun. Ve inşallah güzel haberler alıp birbirimize gün boyunca güzel haberler verelim. Hoş geldiniz.

0: işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, sizi düşünen
2: bir evim. Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: Klaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene. Pilot garaj şoka ekspertiz.
4: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Pilot garaj şoka ekspertiz.
5: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa.
10: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
11: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
12: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
13: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
1: İlaç gibi radyo.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
5: Sanma ki yaşa.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba sevgili kralcılar. Çalışanlara kolay gelsin, bolluk bereket dolu bir gün diliyorum. Bizi tarlada, bağda, bahçede çalışırken dinleyen sevgili kralcılarımıza, direksiyon başında, yolda seyir halinde dinleyenlere selam olsun diyelim. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında her bir santimetrede bir kralcımız var. Büyük Kral ailesine günaydın.

ismi verilmez. Seni bulsun ne ilk demen.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Stanley The Aerolite Transit Mark 0.47 litre açık pembe 599 liraya. Arzum AR6043 Steam Lux buharlı ütü 999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tültürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
1: Atasun Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atasun gözünde, gözler üstünde.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Arnika demli inox, çaycı ve çay makinesi 1999 liraya. LG A9K Solo BFS QLTK dikey şarjlı süpürge 9999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
9: Yeni dostlar mı arıyorsunuz? Prime Video'da en iyileri var. Yeni dizi Genç Sherlock'ta ödevlerinden hızlı suç çözen ortakları izleyin.
10: Sherlock Holmes,
11: James Moriarty.
9: Ve aksiyon dolu gerilim filmi Ölümcül Zerafet'te beklenmedik bir mücadeleye ortak olan arkadaşları keşfedin.
12: Tek çıkış yolumuz birlikte olmak.
9: Daha cesur arkadaşlıklar. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
13: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
14: İlaç gibi radyo.
15: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
14: İlaç gibi radyo.
16: Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
17: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: kurtar kendini.
1: Lan iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS sizin için seçti.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
6: O zaman programın ikinci yarısında şöyle bir Sezen Aksu, Nilüfer, Ajda Pekkan yapıp unutulmayan şarkıların, pop müziğin en güzel dönemlerine gidelim mi birlikte? 90'lı yılların başı, ortası, sonu. Unutulmaz şarkılarla kendimize güzel bir resital yapalım.

0: günlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: 18 mi diyor?
3: Sevdan hep çileli serimdedir. Yerin kalbimde çok derindedir.
2: 8 Mayıs Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu sahne. 9 Mayıs Antalya, Antalya Atatürk Kültür Merkezi. 21 Mayıs Ankara, CSO Ada Ankara Ana Salon. 22 Mayıs Eskişehir, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde sahnede. Biletler Biletix. Biletini al ve bu bilette. Medya sponsoru Kral FM.
4: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

ruhumu dolaştı ılık nefes. Uykuyu gözümde sildi hasretim. Gözümü yummadım sabaha kadar. Seni içtim durdum sabaha kadar. Seni andım durdum.

finaline sevgili kralcılar. Benden hemen sonra Aleyin Kral Şarkıları mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Finali Müslüm Baba ile yapacağız reklam dönüşü. Bu güzel şarkıları kaçırmayın. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binaenaleyh kılçık koy.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral FM. ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor.
1: Kezban'ın Günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteoroloji.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan her zaman olduğu gibi mikrofonu devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları paylaşacağım. Bugün bol bol mesajlarınıza, isteklerinize yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım, az evvel karavanımdan çekmiş olduğum bir videoyu paylaştım. O videonun altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık 3 ila 5 derece artıyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde aralıklı yağış var. Yağışlar Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç Gibi Radyo
1: reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
1: Kale Kilit.

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Annesinin son dakikacısı.

Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: Trend teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
8: Next. İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla kralcılarla birlikte olacak. Bugün ve yarın Şırnak-Habur sınır kapısındayız. Sürprizlerle buluşmak üzere.
11: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

gözümü içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken,

Evet, sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Bugün seyyar yayın yapıyorum. Trabzon'da başladım. Bakalım kaç il sürecek yapacağım yayın. Anonsörümü yaparken tabii ki aracımı park ediyorum. Böyle güzel manzaraları eşliğinde sizlere sesimi duyuruyorum. Daha da keyifli oluyor bu arada. Mesajlarımıza bir dönelim bakalım. Mahmut Çiçek, Sivas merkezden gönderiyorum. Kucak dolusu selamlar. Ben sessiz sedasız sizi uzun zamandır dinliyorum. Kral FM benim için hayatın hengamesinden, koşturmacasından uzak bir dinleme köşesi. Sıradaki eser eşim Serpil, kızlarım Büşra Nur ve Elif Nur'a armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum diye bir not iletilmiş. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sizlere selam olsun. Sezgin göndermiş mesajını, istek şarkısını yazmış Avusturya'dan. Selamlar, sevgiler. Maşallah diye de bir not iletmiş. Teşekkür ediyorum. Bir isteğim var, çalarsam mutlu olurum diyor. Kastamonu Bozkurt'tan göndermiş ama adını yazmamış dinleyicimiz. Samsun Çarşamba'dan selamlar, keyifle dinliyoruz sizleri. Bir Müslüm Baba şarkısı diyor. Eşim Aydın Bey'e, iş arkadaşlarıma gelsin. Teşekkürler diye bir not iletmiş. Gonca göndermiş mesajı. Az evvel Müslüm Baba çaldım. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi hazır. Dinleyelim.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sivas'a da bir selam gönderelim. Özer Gülbahar göndermiş. Sivas Belediyesi özel kalem olarak seni dinliyoruz. Tüm Sivas halkına, tüm Türkiye'ye selamlar. Bizim için de bir şarkı çalarsan seviniriz diye notunu iletmiş. Çalarım tabii ki. Sivas'a da selamlar göndereyim. Önder abi, yayınlar, seni dinliyoruz. Eşim için bir şarkı çalarsan mutlu olurum diye notunu göndermiş sevgili kardeşim. Beyza bir not iletmişti. Dün yayından sonra görmüştüm sevgili Beyza kardeşimin notunu. Beyza Genç, abi diyor, seni dinliyoruz. Bir şarkı çalarsan sevinirim. İyi yayınlar dileklerimi de iletiyorum demiş. Bursa Harmancık'tan göndermiş notunu sevgili Beyza. Bu arada anneler gününü de kutluyorum. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelere armağan olsun. Annelerin elinden de öpüyorum diye bir not iletmiş bu arada sevgili kardeşim. Çalacağım bu güzel şarkıyı sizlere armağan.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. 4 mevsim konfor artık tek bir cihazda. CV Enerji ısı pompaları ile evinizin iklimini siz belirleyin. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik anında sıcak su konforu da her zaman sizinle. Evde olmanıza gerek yok. Akıllı kontrol özelliği sayesinde nerede olursanız olun, telefonunuzla evinizi yönetin. Eviniz sizi her zaman ideal sıcaklıkta karşılasın. Güneş panelleriyle kendi elektriğinizi üretin, enerji maliyetlerini dert etmeden evinizi ısıtın, soğutun. 7/24 sıcak su konforunu özgürce yaşayın. O zaman enerjini güneşten, ürünleri CV Enerji yetkili bayilerinden al. 444-2002'den CV Enerji'yi arayın, CV Enerji konforunu ve ayrıcalığını yaşamaya hemen başlayın.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin enerji deposu.
5: Orbus.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
7: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen
8: Bir Evim. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Boyner'deyiz.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gür Gençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
8: benim. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.
11: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Miraç'ın fotoğrafla alakalı Ali Can Kurtaran göndermiş mesajı. Güzel bir mesaj göndermiş. Mustafa Güder yazmış mesajı Bursa'da. Bursa'dan mı? Evet. Selamlar gönderiyorum. Tüm tekstilde çalışan arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Mustafa Abin göndermiş mesajı. Kastamonu Bozkurt. Seni dinliyoruz. Bir şarkı çalarsan seviniriz demişsiniz ama adınızı yazmamışsınız bu arada. Çalacağım bu şarkıyı sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma gerçekleşti. Mahkeme İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Dava 1 Temmuz'a ertelendi. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere Amerikan donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. Siyasette manşeti belirleyen açıklama dün MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı.
2: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi,
3: demokrasi, tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun, tarihi birlikte yazalım.
1: CHP Genel Başkanı Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz diye konuştu.
4: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz, altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
1: Gündeminde mutlak buttan tartışmaları da vardı.
4: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin.
1: Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu ofisinde silahla vuruldu. Ağır yaralanan Çavuşoğlu'nun durumu ciddiyetini koruyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmuştu.

0: olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada bir tahliye var. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden yararlanabilecek, ancak 11 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Yaren Leylek yavruladı. Yaren'le eşi Nazlı Leylek'in 5 yavrusu oldu. Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesi filmlere konu olan Yaren Leylek tam 15 yıldır eski Karaağaç köyünü ziyaret ediyor.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %1,25 yükselişle 14.677,26 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Endeks şu dakikalarda 14.800'lerde seyrediyor. Serbest piyasa da dolar 45.23, euro 53.12, gram altın 6.803 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 81.000 dolar bandında.
1: Spor.
0: Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konya Spor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da penaltı golüyle eledi. 1-0'lık skorla adını finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk finalist Arsenal oldu. 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'i 1-0 yenen Kuzey Londra ekibi 2006 yılından sonra ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. Diğer yarı finalde bugün Paris Saint Germain 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan.

0: ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

O da selamlarını iletmiş. Gamze Malkaç, tüm sevdiklerim için bir şarkı çalarsan sevinirim diye notunu iletmiş. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Çektiğim çileler kendime ben. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför
9: Ekspertiz. Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot
10: Garaj Şoför Ekspertiz. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
11: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
12: Volkswagen.
13: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de.

Sivas su şehri Gölova'nın gururu, medar iftarı. Ali'cim ben de açtım, seni dinliyorum. Tüm beni tanıyan dostlara bir şarkı çalarsan seviniriz diye notunu iletmiş. Çok güzel bir şarkı hazırladım Cengiz Kurtoğlu'ndan armağan edeceğim. Çarşambadan selamlar, keyifle dinliyoruz. Bir isteğimiz var. Eşim Aydın Bey'e ve iş arkadaşlarıma armağan olsun. Gonca yayının başında da okumuştum sanırım. Şöyle bakayım mesajlarımı sıradan karışık okuyorum. Gebze'den gelen bir mesaj var. Haydar Demir göndermiş. Tekstilde çalışıyoruz. Kubilay ustamıza bir isteğimiz olacak. Çalarsan seviniriz. Hayırlı günler dileriz. Pınarbaşı'dan yazıyorum demiş. 20 yıldır kral dinliyorum. Bir de şarkı istiyorum. Eşime ve 3 çocuğuma armağan ediyorum. Lütfen demiş. Güllü Sedat göndermiş mesajı. Türkan Kaya selamlarını iletmiş. Kamile Girgin Balıkesir'den göndermiş mesajını. Kolaylıklar diliyorum diye bir not iletmişsiniz. Cengiz Kurtoğlu'yla birlikteliğimiz devam ediyor.

Evet, son mesajlarımıza bir göz atalım. Baran Bozkurt Manisa Kula'dan göndermiş. Amcalarım Adem Sarı, Yüksel Madırlı ve ayakkabıcı da çalışan bütün herkese demiş. Hüseyin Mehmet Halil abilerime, ustam Tahir ustama armağan olsun diye bir not iletmiş. Köksal Yılmaz selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı bütün kral dinleyenlerine armağan ediyorum. Hoş geldin Trabzon'umuza diyor. Arzu iletmiş mesajı. Engin, o da istek şarkısını yazmış. Sevgili Ali kardeşim, benim de bir isteğim olacak. Çalarsan sevinirim. Müzeyyen iletmiş mesajını. Nermin, canım memleketim, dünyanın en güzel yeridir. Almanya Köln'den selamlar diye bir not iletmiş. Cide'ye de bekleriz diyor Kastamonu'dan. Nurten Ay göndermiş mesajı. İstanbul Pendik'ten Sinan Aktaş, senden bir isteğim var diye notunu iletmiş. Tunceli'deki yavrularıma bir isteğim olacak, bütün gurbet kuşlarına gelsin. Dilek Kayhan Gül iletmiş mesajı. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır. Evet.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: TTT AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, yapı marketten spora, aradığın milyonlarca üründe süper...

0: exit fırsatıyla.
1: Kasko teklifleri el para da şimdi hem de %15 nakit iadeli el para el para.
2: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: En para, en para.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'ta bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: İlaç gibi radyo. Reklam. Okul, sınav ve başarı için Agivit Focus yanınızda. Agivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

armağan olsun diye bir not iletmişsiniz. Son şarkım her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Yağışlı 13, İzmir az bulutlu 23, Bursa parçalı bulutlu 20, Antalya parçalı bulutlu 22 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: seni dinle.
1: İçtiğim kadehten, geçtiğim yollardan seni, yalnızca seni dilendim. Bakar mısınız sözlere kardeşim? Ah ah, bir insanı gönülden sevmek güzeldir ama kimseye sevgini dilenecek kadar kendinden vazgeçmemek lazım. Çünkü sevgi yalvarınca değil, değer görünce güzelleşiyor. Kıymetini bilmeyenin peşinden değil, huzurunun peşinden koşacaksın. Öyle değil mi canlar? Eyvallah. Sevgili Afrika Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden çarşamba, haftayı ortaladık diyebiliriz. Güneşin tebessümünü iyiden iyi hissettik bugün İstanbul'da. Daha da sıcak olacakmış havalar. Özlemişiz vallahi. Peki. İki saat

boyunca ruhumuza ilaç gibi girecek en güzel şarkılarla. Sevgili Afrikalı Ali'nin hemen sonrasında mikrofonun başında yerimi aldım. Şarkılar yine efsane. Her birini sizlere paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. O halde Müslüm Gürses'le devam edelim mi canlar? Eyvallah. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

0: Sen kahrolur, yıkılırım sevgilim, yıkılırım sevgilim.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi, Kral FM.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var. Pilot garaj şoförü
1: ekspertiz. Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Perakende ustalarının mikrosu var. Mikro yazılım,
4: mikro.com.tr. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
6: hissi. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
7: Lösev hayat verir.
8: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
14: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini

Ben biri de kuşkusuz Mile Koşan. Sabırla sevdiğinin yollarını gözleyen, hasret özlem çeken tüm krallarımızın eminim ki duygularına tercüman olmuştur. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Şahane paylaşımlar var. Yoklamada yerini alan kralcılarımız programımız başlamadan mesajlarını göndermişler. Eksik olmayın. Teşekkür ediyorum her birinize. Birazdan paylaşımlarınızı da tek tek adrese teslim edeceğim ama öncesinde istiyorum ki şöyle bir şarkılarımız konuşsun kardeşim. Sonrasında gerekli yerde gereken sohbeti yaparız.

Aşkı susa ya, şu garip gönlümü seveceksen sev yeter. Yani biz de sabır taşımayız kardeşim, nereye kadar? Bazen öyle şeyler yaşar ki insan sabır taşı dahi çatlar yani gerçekten. Rabbim kimseyi zalimle karşı karşıya getirmesin. Gerçekten insan kalbini zalime kaptırınca kalp resmen paramparça oluyor. Sonra topla toplayabilirsen. Sevgili Uğur kardeşim Bolluca'dan selamlarını göndermiş. Tüm yalnızlara yaz bir reçet harbi kız demiş. Yazalım bakalım. İzmit'ten Kocaeli'ne Aynur Cengiz. Bugün de seninleyiz harbi kız demiş. Bülent Ersoy'dan da bir şarkı bekliyorlarmış. Samsun'dan Murat. Şu anda seni Almanya'da dinleyen, canından çok sevdiğim, kalbi yüreği güzel olan birisi var. Sana kulak veriyor, ona da bir şarkı gönderir misin demiş. Şehriye. Peki, Şehriye için bu şarkı gönderiyoruz.

0: İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun?
1: Umuyorum ki bu sorunuzun cevabı inşallah seviyorum olsun. Çünkü sevgi karşılıklı olunca güzel kardeşim. Tek taraflı aşk insana gözyaşından başka hiçbir şey vermiyor. Tabii ki bir de kalbi acayip yoruyor. Kalbi yorgun olanlar, selam olsun sizlere de. Ama aradığı aşkı bulanlar, seven ve sevilenler, sizler çok şanslısınız. Sizler için de bir reçetem var. Böyle bir aşk görünmemiş dünyada, ne de geçmişte ne de bundan sonra da. Alamazlar seni benden, çünkü seni yazdım kalbime diyenler, aşkını, sevgisini kalbine nakış misali işleyenler. İşte bu şarkı benden size armağan. Üçüncü sesten dinleme aşina olduğunuz bu şarkıyı iki boş yorumuyla paylaşacağız. Halbuki seninle izlemişler. Almanya'dan sevgili Ahmet Dal. Selam olsun gurbetçilerimize. Sevgili Yarencim, Edirne'den bizi dinliyormuşsun. Aşıkmış. Tam da ona yakışır bir reçete.

0: İlaç Kid Radyo. Reklam.
1: Hep tatil mutluluğu.
2: Jolly, Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve bankkart.com.tr'de.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
4: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bişke uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Bişke'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmusik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. Her şeye rağmen sevdiğine mutluluk dileyebiliyorsan gerçekten sevmişsindir kardeşim. Çünkü bazı insanlar gider ama insanın içindeki güzel niyet kalıyor. Ve kalbi temiz olan kırılsa bile beddua değil, huzur diliyor. İşte huzur dileyen, gönlü güzel, kalbi temiz, gönülden, yürekten seven kardeşlerim, sizlere de armağan olsun. Allah niyetinizi önünüze çıkarsın gerçekten. Kalbinizi boş yere değmeyecek insanlar için yormayın. Bu insanlara duymuş olduğunuz kin, öfke, bunlar bile inanın bana yüreğinize kocaman bir yürek, daha doğrusu kocaman bir ağırlık, büyük bir yük. Bu yükten kurtulmak.

Aman olsun. Kader mahkumlarımızın yakınları da bolca mesaj gönderiyorlar. Çünkü onlar biliyorlar ki bizler çok fazla dinleniyoruz ve onların da bir şekilde sesi olabiliyoruz. Biz de tabii ki bunu farkında olarak elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce mesajlarınızı iletmeye çalışıyoruz. İzmir'den Sinem, bugün evlilik yıl dönümümüş. Canımsın benim. Daha önce güzel yıllarınız olsun. İnşallah huzur içinde mutluluğunuz daim olsun. Harbi kız Belçika'dan selamlar demiş. Mesut Gelir kardeşimiz. Kendisi kaptan Yozgatlı. Sürekli bizi dinlemekteymiş. Babasını da yakın zamanda kaybetmiş. Mekanı cennet olsun. Rabbim sana da sabırlar versin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: F-Max Kaptanlar Kulübü'nü sunar.

0: Yeni saatimizdeyiz dostlar. Radyoların için aşan krallarımıza bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada biliyorsunuz ki sevgili Kaptan Şener FMX'de Türkiye'nin dört bir yanında dolaşmakta. Bugünkü durağı Habur sınır kapısı Şırnak. Hatta bugün ve yarın Habur sınır kapısı Şırnak'ta olacak. Sevgili Kaptan da şu anda beni bekliyor. Sevgili Kaptan, söz sende kardeşim.
1: Sevgili Harbi, selamlar olsun diyelim. Evet, biz yine siz güzel yüreklere seslenmeye devam edeceğiz. Ara ara programlarınıza misafir oluyoruz. Bugün de öyle. Bugün neredeyiz? Bugün Şırnak'ta Habur sınır kapısındayız. Sevgili kralcılar, uzun yol kaptanlarımızla buluştuk yine. Ve tabii ki Ford Trucks'ın yeni yüzü F-Max'i görücüye çıkardık. Efendim, aylar öncesinde gelmiştik yine buraya. Yaklaşık 8 ay önce falan buradaydık. Bir ikinci parti tekrar buradayız. O kadar güzel, o kadar yoğun bir katılım var ki bütün uzun yol kaptanları burada festival alanımızda hem yarışmalara katılıyorlar hem bir yandan hediyeler kazanıyorlar. Tabii ki seminerler ve etkinlik alanımızda aynı zamanda yeni F-Max'lerimizi görme şansları var. Yakından tanıyorlar, test sürüşüne çıkıyorlar. Habur sınır kapısından sevgili kralcılara bir selam olsun diyelim. Bu civardaki kaptanlarımıza da hatırlatmış olalım. Onlar da etkinlik alanımızda bizleri bulabilirler. Uzun yol kaptanlarımızı keyifli bir etkinlik bekliyor diyelim. Mikrofonu tekrar İstanbul stüdyomuza bırak.

sevdiğim, inandığım, güvendiğim ama kaybeden, üzülen ben oldum diyenler. İşte bu şarkı benden size armağan olsun. Siz kaybetmediniz kardeşim. Kaybeden, karşısındaki kişinin yüreğini, değerini anlayamayanlardır. Bir gün anlayacaklar ama işte o zaman da iş işten geçmiş olacak. Önemli olan iş işten geçmeden, kaybetmeden kıymet bilebilmek. Bunu ne kadar güzel anlatmış Bülent Sertaş. Aç sesini kardeşim.

0: Sen var ya sen dostum, sen beni daha çok arayacaksın.
1: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık 3 ila 5 derece artıyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde aralıklı yağış var. Yağışlar Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo. Reklam.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
1: Kale kilit. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Bir Evim, Bir Evim.
6: Atasan Optik'te anneler gününe özel indirim. 10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
7: Atasın gözünde, gözler üstünde.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutarsın?
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.

İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1- Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla

Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, Türkiye'nin dört bir yanında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
2: Sevdan hep çileli serimdedir, yerin kalbimde çok derindedir.
1: 8 Mayıs Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu sahne. 9 Mayıs Antalya, Antalya Atatürk Kültür Merkezi. 21 Mayıs Ankara, CSO Ada Ankara Ana Salon. 22 Mayıs Eskişehir, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde sahnede. Biletler Biletix, biletini al ve bu bilette. Medya sponsoru Kral FM.
3: FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: yaram.
1: Efsane bir şarkı.
0: Aşkı bundan sonra.
1: Ferdi abimizin müthiş yorumu.
0: Kurtuldum.
1: Ya işte bazen en güzel başlangıçlar en ağır vedalardan sonra geliyor. İşte bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Devam ediyoruz. Sevgili Mimi kardeşim selam olsun. Harbi kız seni sürekli dinliyordum. Bir gün Instagram'dan keşfetten seni gördüm. Ferdi Tayfur şarkılarını söylüyordum. Sonrasında bir baktım sayfanda arabeskin dibi var diyor. Ya işte Instagram'dan bir anda karşısında bulmuş beni. Askerdeyken çokça dinlermiş. Askere gitmiş, gelmiş, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Tabiri caizse parayı da bulmuş. Harbi bacısını unutmuş. Ama Rabbim işte. Hemen keşfetten çıkartmış karşısına. Anılar, hatıralar tazelenmiş. Şimdi yolları bizi dinliyormuş. Eyvallah kardeşim. Yolun açık olsun. Doğru yolda buluştuk yani. Eyvallah. Instagram demişken. Kral FM Harbi, Kral FM Harbi Instagram adresim. Takip etmeyenler varsa takip edebilirler. Yıpranmış. Saçlarım da yıpranmış tıpkı benim gibi. Ya işte böyle. Her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Bu aşkı yarınlara götüremedik. Sevip de kavuşamayanlar. Yarınıza pansuman mı olur, merhem mi olur bilemiyorum ama sağlam bir reçete hakkıyla dinleyin bakalım.

Bir zamanlar sensiz yapamam dediğim ne varsa bugün onsuz yaşamayı öğrendim diyenler. İşte bu şarkı benden size armağan olsun. Derin derin ilerliyoruz. Gaziantep'ten Bekir Ümit Besen'den bir şarkı istemiş. Acımasız bir şarkı istemiş vallahi. Bakacağız zamana, duruma göre belki bir şeyler yapabiliriz. Ayşecik selam olsun sana da. Mira için bir şarkı istemiş Gaziantep'ten. Yine bir mesaj gönderen sevgili Alper kardeşim. Konyalı Ergün Avusturya'dan selamlarını iletmiş. Eyvallah.

0: saatte Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Pilot garaj şoför ekspertiz. Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gür Gençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek

0: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral FM.
3: FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

Her tarzın hakkını veren önemli ve gerçekten özel bir sestir Sibel Can. Seviyorum onun yorumuyla bu güzel türküleri dinlemeyi de. Şimdi Kayseri'den bizi dinleyen Kralzır'ımız varmış. Selam olsun. Sevgili Neslihan'cığım, sana da Erzurum'dan selamlar abi, bir kız demiş Serap. Yıllardır seni dinliyorum. Bugün de suskunum bozdu demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Harbi kız. Çok güzel şarkılar paylaştın. Eksik olma. Her zaman seni dinlemeye devam ediyoruz demiş. Sevgili Özlemciğim, canımsın benim. Ramazan kardeşim, sana da selam olsun. Ramazan Şimşek, eyvallah. Söğüt'ten programımızı takip eden sevgili Memduh, seni de gördüm kardeşim mesajını.

Engeller aşılır da insan sevdiğinin içindeki sevgisizliği aşamıyor kardeşim işte. Yol değil sorun. Gönül uzaksa kavuşmak işte o gerçekten çok daha fazla zor oluyor. Kralcılarımızın şahane paylaşımları vardı. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Artık veda zamanı. Az sonra sevgili Ata burada olacak. Yarın tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracı...
3: Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması, dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonunu serbest bırakması ve her iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin kısıtlamaları kaldırması yer alıyor. Bu arada Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere Amerikan donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. İran devrim muhafızlarından da normalleşme süreci başladı açıklaması geldi. Hürmüz'den geçişler artık güvenli denildi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiası 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme İmamoğlu davasının tutuksuz yargılanan sanığı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine de karar verdi. CHP Genel Başkanı Özel'den karara ilişkin ilk yorum geldi.
4: O dava bir ceza davası ve bir yandan görülüyor. O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinlenir. Adem Soytekin demiş ki bir şey duydum birinden. Gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun. En ufak bir şüphe kalmayana kadar bu işleri sorsunlar, soruştursunlar. Çünkü bu iş leke kaldırmaz bir iş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değil. Aksine kazananına ve kaybedenine onur belgesi vermiş bir kurultaydır. O mahkemenin tüm iddiaları dinlemesini istiyorum. Çünkü her dinlenen bir yıldır ortaya atılan bunca yalanın ne kadar boş olduğunu ortaya koyuyor. Çok memnunum ben. Her duydum diyenin çağrılıp nereden duydum kanıtını söyle, ispatını söyle demesini.
3: MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan sert tepki geldi. Dervişoğlu bir hükümlüyle bütün bu işler nasıl yapılacak diye sordu.
5: Abdullah Öcalan barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun. Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş 50 bin Türk ve Kürt'ün katili bir cani. Ayrıca şu anda hükmünün infazı için cezaevinde yatıyor. Kendisine verilen bu statüyü düşündüğümde acaba diyorum bunu saldılar da bizim haberimiz mi yok? Yani bu beyefendiyi koordinatör yapacaklar. Bütün

0: Bu işlerin bir hükümlüyle, cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar? Bu nasıl bir önermedir? Dünyanın neresinde, hangi hukuk sisteminde, hangi hukuk düzeninde bir hükümlüye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi bir resmi yetki alanı bahşedilebilir ya?
1: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. Faili meçhul dosyalara yönelik başlatılan çalışmalar sayesinde bir dosya daha aydınlatıldı. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. İki zanlı gözaltında. Yolcularından 3'ünün hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kruz gemisi seyrine devam ediyor. 7 kişinin hasta olduğu ifade edildi. Hastalar gemiden çıkarılarak tedaviye gönderildi. İspanya geminin tedavi için Kanarya Adalarına demirlemesine izin vereceğini açıkladı. Yaren Leylek yavruladı. Yaren'le eşi Nazlı Leylek'in 5 yavrusu oldu. Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesi filmlere konu olan Yaren Leylek tam 15 yıldır eski Karaağaç köyünü ziyaret ediyor. Spor. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan artıyor. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı. Yıldırım kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Öztürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Fenerbahçe'de seçimli genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint Germain 5-4 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Bayern Münih'e konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. EuroLeague Playoff serisinde 2-0 önde olan Fenerbahçe Beko bu akşam 3. maçta Zalgiris'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
2: Unutmayın, haber eşittir hayat.

Divan'ın yeni şarkısı dediler, bir çal bakalım dediler, çalalım bakalım dedik. Zevkinize keşke.

0: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam. Türkiye'nin enerji deposu. Orbus. Hep tatil
1: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot garaj şoför
0: ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikrokontele. Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
4: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşulları

0: kodlarıyla Peugeot Hafif Ticari Araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
3: Volkswagen.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
5: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
6: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.
13: Bakın sen ne diyorsun ya? Herkes biliyor ki sen benimle mecburiyetten evlisin.
14: Değil Dicle, mecburiyetten falan evli değilim. Dicle bak, ben bu evliliği mecburiyetten sürdürmüyorum. Vicdan azabıyla sürdürmüyorum.
15: Anlamadım. Peki neden sürdürüyorsun?
13: Aşık mısın ona?
14: Bir dakika, dur bekle. Allah aşkına dinle beni.
13: O fermandan hiçbir farkın yok. Kardeşinin kanı var ellerinde.
16: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.
17: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

sevgili kaptan şenlerimiz Samsun'dan Türkiye'nin bir ucundan yola çıktı, bir ucuna ulaşmış. Şırnak daha bu sınır kapısına ulaşmış. Kaptan şenlerimiz Öfmex de yollarda. Daha bu sınır kapısında, tır parkında bakalım bizlere neler aktaracak. Maşallahı var diyerek, sevgi ve selamlarımızı göndererek sözü ve mikrofonu sevgili kaptan şenlerimize bırakalım bakalım.

Selam olsun diyelim sana da. Harbi kızın saatinde seslenmiştik. Senin saatinden de böyle kırazlarımıza bir seslenmiş olalım. Çok güzel, güneşli, bir yandan hafif esintili bir haburdan sizlere selam olsun. Biz yolculuk sırasında Samsun'dan çıktığımızda dedik ki yani bayağı bir rüzgarlı, bayağı bir yağmurlu havada seyahat ederken bu böyle devam edecek diye düşünmüştük ama bugün habura, güneşli bir güne merhaba dedik. Sevgili kırazlarla buluştuk, uzun yol kaptanlarıyla habur sınır kapısında, tır parkında bir araya geldik ve etkinlik alanında sabah saatlerinden bu yana inanılmaz bir yoğunluk var. Tabii ki çok yoğun bir sınır kapımız, biliyorsun. Kuzeyra açılan sınır kapısı, habur sınır kapısı. Bu bölgeden geçiş yapan uluslararası çalışan ağırlıkta kaptanlarımız var. Ve tabii ki Ford Trucks ailesiyle birlikte onları misafir ettik. Hala etkinlik alanımızda aktiviteler devam ediyor. Yarışmalar var. Langırt oyunundan tutun da masaj koltuklarına, simülasyon sürüşlerinden tutun. Önce güvenli sürüş eğitimleri, seminerler. Ali Kemal hocamız da yine böyle bizlerle birlikte güvenli sürüş ve ileri sürüş anlamında yıllardır tecrübeli eğitmenlerimizden biridir. O da kaptanlarımıza seminer veriyor, sonrasında yarışmalar düzenleniyor ve doğru soruları aktaran kaptanlarımıza da birbirinden güzel hediyeler veriyorlar. Göz bebeğimiz F-Max'ler de bizimle birlikte. Yepyeni kıyafetleriyle, öyle diyelim çünkü onlar böyle sadece üzerindeki boyalarla değil, yenilenmiş halleriyle buradalar. Kaptanlarımız bu güzel araçları hem yakından tanıma hem de test sürüşüne çıkma şansına sahip oluyorlar. Yani yeni F-Max'i birebir yolda deneyimliyorlar. Sen de hoş geldin diyelim bu arada. Sana da iyi programlar dileklerimizi iletelim. Yine yayın saatinde tekrar sesleneceğiz. Senin de müsaaden olursa sıradaki güzel şarkılarımızı tüm uzun yol kaptanlarımıza armağan edelim. Ford Trucks'ın yeni yüzü F-Max, yükünüzü ve Kral FM duygu yükünüzü taşımaya devam edecek. Habur sınır kapısından hepimiz...

olsun tabii. Armağan olsun bu şarkılar kaptanlarımıza, bu şarkılar kaptanlarımızı anlatan şarkılar, kaptanlarımızı keyiflendiren şarkılar. Yollar bu şarkılarla çekiliyor. Allah Allah.

İki tane kısmen onayladım. Üçlük mesajım var. Kısmen diyorum, tam böyle onayladım diyemem, belirteyim. O yüzden üçlük yapacaktım ama bekleyeceğim biraz daha. Yeni üçlükler, etkili üçlükler gelirse onları da değerlendirmeye alalım diyorum. Hemen diğer mesajlara da bakalım. Balıkesir'den Arif tüm mobilyacılara. Serviste dinliyoruz demiş. Servis şoförümüz Gültepe'li Erkan abinin oğlu Nazmican. Bugün doğum günü ve yeni dünyaya gelen torunu için denmiş. Kezban, Hatice Tunama. Kastamonu'dan İhsan. İkitelli'den Mustafa. Yusuf Dal, Zeynep'ime demiş. İstanbul'dan Yusuf. Şırnak Silopi'den Emin, saygılar demiş. Yayladere'den Salih.

Bayrampaşa'dan Özgür, Ozan Demir arkadaşımızın doğum günü demiş. Sivas'tan Hamdi, Emrah'tan. Çobanbeyli'den Halit, en iyi arkadaşı Velite.

Trabzon sürmeneden Hüseyin, Bahçedevler Soğanlı'dan Kenan iki kardeş, arkadaşı Halil ve Osman'a, Güneşli'den Mehmet, Nadir Sultan'dan Konyalı'mı istemiş. İlhan Palut'u ve Konya Spor'u tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Sergen'e de güle güle diyorum. Naçizane kendi adıma güle güle diyorum abi. Ben 50. dakikada evde çocuklar şahit. Bağırmaya başladım. Sergen bak bu gidişat iyi değil. Takım yürüyor. Pozisyona giremiyoruz. Sergen seyrediyor. Seyirci dayanamıyor en son artık devreye giriyor. Seyirci daha iyi teknik adam. Sergen'den daha iyiyiz yani. Tuttuğumuz bir daldı o da gitti. Onlar milyon dolarları alsın. Biz kafayı yiyelim. Teknik adam farkıydı dün akşamki maç. İlhan Palut'u ve Konya Spor'u tebrik ediyorum tekrar. Sergen'i de güle güle. Çok büyük kredim vardı. Kaybettim. Bence olmadı ya. İzmir'den Mustafa Işık hazırlamış ama tuhaf bir üçlük olmuş bu Mustafa. Esenler'den Fethi, Bağcılar'dan Serap,

0: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir.
3: Dana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve yedişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boynar uygulamasında. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
9: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
10: Annelerin favori.

0: Ford Truck F-Max'te sevgili kaptan şenlerimiz yollarda. Yine sözlü mikrofonu ona vereceğiz. Bugün Habur sınır kapısı Şırnak'ta ve yanında bir kaptanımız var. Sohbetine kulak vereceğiz sevgili kaptan şenlerimizin.
1: Akar suyu aşka yaptı yaradan, ömür bir gün gibi.
0: Hemen ardından da yine güzel bir türküm hazır.

0: Evet sevgili kralcılar, yine bir uzun yol kaptanımızla bir aradayız. Yürüyen stüdyomuz, mobil stüdyomuza misafir oldu. Kaptanım hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Size iyi yanlar diliyorum.
0: Eyvallah, yüreğine sağlık. Seni bir tanıyalım hemen kısacık.
1: Adım İlhan, soyadım Zila. Spor sürücüsüyüm. 6 yıldan beri Ford'dan şaşmadım. Bir de şu an yerli üretimin %90 olması bayağı sevindirici ve daha elverişli oluyor.
0: Süper. Şimdi Ford kullanıcısı olarak buna değinmen çok önemli oldu. Şu son çıkan F-Max, 2026 F-Max, yenilenmiş F-Max inanılmaz. Ben tabii test sürüşünü yapmış biri olarak bunu söyleyebiliyorum. Müthiş bir donanım var içeride. İçerideki ferahlığı, rahatlığı gördün mü?
1: İçerideki ferahlığı zaten gördüm. Kapıyı açar açmaz koltuğa oturuyorsun. O rahatlık, bir de konforlu bir yaşam alanı sunmuş Ford.
0: Sizin için çok önemli değil mi?
1: Yani tabii ki çok önemli. Bir de yatak kısmı güzel. Her şey güzel. Hani şu anki Ford V-Max 2026 yani müthiş diyecek bir şey yok. Bir de yerli üretim olması bayağı sevindirici.
0: Peki eski F-Max'i kullanmış mıydın?
1: Eski F-Max'i kullandım.
0: Şimdi yeni F-Max ile eski F-Max'i kıyaslarsan?
1: Kıyaslarsam şöyle mesela konforlu mu? Eskisi de konforluydu ama bunun gibi değil. Bunun gibi değil. Bunun konforlu bayağı güzel. Yol tutuşu test sürüşüne çıktığım için yol tutuşu rutardar kısmı bayağı güzel. Eskisinde mekanik arıza şeyleri vardı. Bunda yok. Bunda bir şey gözükmüyor. Bayağı güzel.
0: Evet, çünkü Ford Trucks ailesi sizleri dinledi ve eksikleri neyse hepsini tamamlayarak yenilenmiş F-Max'i sizlere sundular. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Bir selam gönderelim mi?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ford üreticilerine selamlarımı yolluyorum.
2: Selamlarımız olsun.

0: arasında ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: İkinci saatimizdeyiz. Kayseri'den İlyas Karakaş'ı aradım ve ulaştım. İlyas, tekrar merhaba.
1: Merhabalar Ata abi.
0: İlyas, demişsin ki üçlük için Ata abi demişsin, mesajını göndermişsin. Arıyorum, kapatıyorsun telefonu İlyas. Sen sen de mi 0-2, sen de mi 0212'den korkanlardansın?
1: Aynen o şekilde abi.
0: Ya arkadaş, ne kadar adımız çıkmış 80'e inmez 70'e misaliye.
1: Vallahi biraz öyle abi. Korkuyoruz artık. Hemen kapatıyorsun.
0: Ya bu İstanbul hattı ne kadar korkutmuş Anadolu'daki insanları.
1: Aynen öyle abi.
0: Neyse ki ilgisini de açtın, yoksa hakkın yanacaktı İlyas.
1: Ooo Hiç abi ya. Çok teşekkür ederim abi.
0: Eyvallah. Yoldaymışsın sen de, yolun açık olsun. Nereye gidiyorsun?
1: Evet,
0: ne iş yapıyorsun? Servis mi
1: istiyorsun? Bu maddeden Kayseri merkeze dönüyordum abi. İşi bitirdik.
0: Isındı mı oralarda?
1: Evet ama yağıştı maşallah. Çok güzel yağıyor abi. Evet.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık 3 ila 5 derece artıyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde aralıklı yağış var. Yağışlar Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz

0: ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
5: Next. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur lazım.
2: Bambaşka yere taşır Toyota. Taşır da işimizi nasıl...

0: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel. Atadan müzik ziyafeti.

0: üçlü tamamladık bu harika şarkıyla. Ve 16.30 ufak reklamımız öncesi sonrası şarkılarını bekleyen sevenlerimizden iki tanesinin ricası, mesajı hazır.
1: Yaşamana bak.
0: 16.30 öncesi veya sonrası. Selamünaleyküm Ata abi demiş Adana'dan Mikail. Ferdi Baba'dan Sabahçı Kahvesi. Öncelikle size, Oktay abimize, Yusuf ustamıza ve bütün servisteki arkadaşlara Adana'dan sevgiler, saygılar demiş Mikail. Mikail, şarkın hazır. Az sonra dinleyeceksin. Ata Bey merhaba, kolay gelsin. İzmir Bornova'dan Cevdet Karakurt ben. 16.30 öncesi veya sonrası şarkısı. Bir daha sevmek yok, çalarsan sevinirim denmiş. Sizi her zaman çalışırken zevkle dinliyorum, kolay gelsin diyerek mesajını tamamlamış. İzmir Bornova'dan Cevdet Karakurt. Cevdet, şarkın geldi, keyifle dinle.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Ünal yine tutturamadım demiş. Pes etmek yok Ünal. Şemsettin Balıkesir'den. Diyarbakır'dan Avanya cezaevindeki Mesut Hasan. Mesut Çelik Kılıç ve Hasan Çelik Kılıç'a. E11 koğuşunda bulunan tüm dostlarına. Trabzon'dan İbrahim Aydın. Trabzon'a yayınımızın gelmesini çok sevinmiş. Uzun yol kaptanı Osman Baydoğan. Tüm kaptanlara, tüm sevdiklerine. İzmir Bayındır'dan Berat Malaş. Eşi Sultan Malaş'a. Oğlu Mehmet Malaş'a. Ankara'dan Zeyno. Çok sevdiği babası Fuat Sırakaya'ya. Elif asker eşim ve arkadaşım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin enerji deposu.
3: Orbus.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz.

0: puan kazan. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de. İlaç gibi radyo.

Kadriye'yi armağan etmiş. İstanbul'dan Çerkeş Kaptan Adil üçlük demişti. Antep'ten Zeki. Gaziantep'ten Ekrem ayakkabıcılara. Niğde'den Ulu Kışla'dan Tolga Ünsal üçlük demişti. Frankfurt'tan Tekirdağ Saray'a selamlar demişti Aydın Kılıç. Konya'dan Fikret, İzmir'den Enes, Batuhan Kayacan'dan Koray abisine denmişti. Sancaktepe'den Kerim, Malatya'dan Rasim selam olsun demişti. Ümit Esenyurt'ta 41 numaralı şoförümüz İbo dayıya. Adana'dan Semra, eşi Basriye. Adana'dan Fuat, İzmir'den Görgün Faruk Etem, Hollanda'dan Ahmet, Gebze'den Hayrettin.

senelerimizi zehir eden de, güzelleştiren de insanlar. Sultanı gibi. İmparatorun dediği gibi insanlar. Ve geldik beraberliğimizin sonuna.

Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Asra yemin olsun diyen, insanlar hüsrandadır diyen, hüküm ve hikmet sahibi,

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vavakaz, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı. YSK Başkanı Serdar Mutta oldu. Başkan vekilliğine ise İsmail Kalender seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi.
5: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlı.

0: larından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
1: Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere Amerikan donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump, kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. İran devrim muhafızlarından da normalleşme süreci başladı açıklaması geldi. Hürmüz'den geçişler artık güvenli denildi. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu ofisinde silahla vuruldu. Ağır yaralanan Çavuşoğlu'nun durumu ciddiyetini koruyor. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti soruşturmasında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun şikayeti üzerine rapçi Vahap Canbay hakkında basit tehdit ve ısrarlı takip suçlarından iddianame hazırlandı. Canbay hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şarkıcı İzzet Yıldızan'ın ise tahliyesine karar verildi. Sanal kumar çetelerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonda aylık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan uluslararası bir mekanizma çökertildi. Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek. Ancak 11 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Spor. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan artıyor. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı. Bu arada kongrede adaylığını açıklayan Barış Öztürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini bildirdi. Hakan Safi ise adaylığını sürdürüyor. Sarı lacivertlerde seçimli genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Bayern Münih'e konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. EuroLeague playoff serisinde 2-0 önde olan Fenerbahçe Beko bu akşam 3. maçta Zalgiris'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
2: Unutmayın, haber eşittir hayat. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.
5: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Sevgili Atay'a teşekkür ettik. Mikrofonu teslim aldık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Evet, 6 Mayıs 2026 günlerden çarşamba. Bu güzel günü akşama kavuştururken Habur sınır kapımızdan hepinize selam olsun. Biliyorsunuz Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'ini Türkiye yollarında tanıtmaya devam ediyoruz. Bizler yine uzun yol kaptanlarıyla buluşmaya, sizin şehrinizde olmaya devam ediyoruz. Bugün de bu tur kapsamında Habur'dayız. Yayınımızı da buradan gerçekleştiriyoruz. Sevgili kralcılarla gün akşama kavuşurken yine buluştuk. Yine şarkılar, duygular dile gelsin. Sizlerin tercümanı olmaya devam etsin diyelim. Hoş geldiniz efendim. Umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun. Hazır mısınız? Buyurun şöyle yaslanın koltuklara. Şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Alemin kralında Kaptan Şener'le yolculuğunuz Habur sınır kapısından başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık 3 ila 5 derece artıyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde aralıklı yağış var. Yağışlar Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 09

0: 1995.
1: Orbus. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
4: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
3: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atason gözünde, gözler üstünde.
5: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
9: İş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: İlaç gibi radyo.
11: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak'tan.

0: mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, Türkiye'nin dört bir yanında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
3: Sevdan hep çileli serimdedir, yerin kalbimde çok derindedir.
2: 8 Mayıs Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne. 9 Mayıs Antalya, Antalya Atatürk Kültür Merkezi. 21 Mayıs Ankara, CSO Ada Ankara Ana Salon. 22 Mayıs Eskişehir, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde sahnede. Biletler Biletix, biletini al ve bu bilette. Medya sponsoru Kral FM.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Dostlarımızla yolculuğumuz seyrimize devam ederken sevgili kralcıların o güzel mesajlarını da dillendirmeyi unutmayalım, ihmal etmeyelim. Hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Instagram'da arama bölümüne Kral FM Kaptan Şener birlikte böyle birleşik şekilde yazın. Çıkan profili takip edebilir, direkt mesaj bölümünden sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Dün bir selam gönderecektim, ihmal etmeyelim, hemen bir selamlayalım. Evet, merhabalar, Ege'den selam olsun demişti Mehmet Çınarcık. Şener kardeşim ayağına taş değmesin. İyi yayınlar, bir şarkı mümkünse diyor. Kıbrıs'ta askerlik görevini yapan Guzum için gelsin demiş. Armağan olsun bütün guzularımıza, göz bebeğimiz Mehmetçiğimize de armağan etmiş olalım. İyi yayınlar diyor Kaptan Şener. Antalya Kaş Yeşilköy'den selam gelmiş. Sevgiler, adım Ayşe Çolakoğlu. Sera'da domates topluyoruz ve Kral FM dinliyoruz. Eşim Salih Çolakoğlu ve Selma Çolakoğlu'na bizlere de bir selam verirseniz seviniriz demiş. Hay hay, armağanım olsun efendim şarkılarımız. Kolaylıklar dileyelim. Bütün çiftçilerimize bir selam olsun diyelim. Sıcak bir İzmir akşamından selam gelmiş. Evet, Nuran Hanım selam olsun diyelim. Şarkılarımız armağan olsun. Albert Einstein'in bir sözünü göndermiş. Stresin en büyük sebebi günlük yaşamınızda anlayışsız insanlarla yaptığınız tartışmalardır diyor. Güzel tavsiyeymiş değil mi? Bu tip tartışmalara hiç girmeyin canlar, hiç gerek yok. Sizden kıymetlisi yok. Bunu da asla unutmayın. Sevgili Bahadır Kaptan selam olsun, takipteymiş. Şarkılarımız armağan olsun. Bir de fotoğraf karesi göndermiş. Kaptan abim hoş geldin diyor. Sefalar getirdin. Rotada Bursa var mı diyor. En kısa sürede otobüs kaptanları için de Türkiye turu bekliyoruz demiş. İnşallah diyelim. Valla Bursa'da geçtiğimiz turda vardı. Karacabey'deydik hatta. Senin de kıymetli ailenin de dahil olduğu bir etkinlikti. Bu turumuzda Bursa'ya uğrayamayacağız sanırım. Ama olursa da mutlaka bilgilendiririz değil mi? Ayşe Aksoy takipteydi. Bir yandan sarmalar yapılıyor. Peki, kolaylıklar diliyorum. Yarın kermes varmış okul için diyor. Kolay gelsin diyelim efendim. Bütün mutfaktaki güzel yürekler, hepinize kolaylıklar diliyorum. Her şey hazır. Ortam da harika. Başlasın diyor o güzel sesini, güzel muhabbetini dinleyelim demiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali kardeşim, o da abi hoş geldin. Deniz Tavas'tan selamlar, sevgiler, saygılar olsun diyor. Selam olsun diyelim kardeşimize. Nur Sayın takipteydi. Her insan huzur verir. Kimi geldiğinde, kimi de gittiğinde diyor. Huzur verenleriniz çok olması dileklerimle. Hoş geldin Şener'cim. Keyifli yayınlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Pelin Turna selamlar, iyi yayınlar diyor. Kaptanım İstanbul'dan selam demiş. Bizden de İstanbul'a selam olsun. Ve sevgili Aylin, Bandırma'dan yine takip eden güzel yüreklerdendi. Şarkılarımız sizlere de armağan olsun. İlk yoklamaları aldık. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: TRT'de. Kaçırmayın.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Anneme yakışan hediyeler.

0: skoda.com'da.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?

0: bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın. Bakım otopratik,
1: otopratik. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Teknokla

Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan

0: Kıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına...

oynamaz bizi. Kayahan Usta, ruhun şad olsun diyelim. Evet, Kayahan'ın unutulmaz güzel şarkılarını Kral FM'de çalmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz tabii ki. Sevgili Kralcılar, Türk

24 sizler için Türk popunun efsane güzel şarkılarını paylaşmaya devam ediyor. Radyolarınızın hafıza bölümünde birinci sırada Kral FM varsa ikinci sırada mutlaka kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'yu eklemeyi unutmayın. Şimdi çok güzel bir şarkıyla 90'lı yıllara bir götüreceğim sizi ve ilk saati tamamlayacağız. Saat başı da ana haber bültenimiz var yine. Günün gelişen haberlerini bir dinleyelim, haberdar olalım. İkinci saatte siz güzel yüreklere ha buradan seslenmeye devam edeceğim. Yani Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi.
5: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
4: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiası 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme İmamoğlu davasının tutuksuz yargılanan sanığı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine de karar verdi. CHP Genel Başkanı Özel'den karara ilişkin ilk yorum geldi.
6: O dava bir ceza davası ve bir yandan görülüyor. O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinlenir. Adem Soytekin demiş ki bir

0: şey duydum birinden. Gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun. En ufak bir şüphe kalmayana kadar bu işleri sorsunlar, soruştursunlar. Çünkü bu iş leke kaldırmaz bir iş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değil. Aksine kazananına ve kaybedenine onur belgesi vermiş bir kurultaydır. O mahkemenin tüm iddiaları dinlemesini istiyorum. Çünkü her dinlenen bir yıldır ortaya atılan bunca yalanın ne kadar boş olduğunu ortaya koyuyor. Çok memnunum ben. Her duydum diyenin çağrılıp nereden duydun kanıtını söyle, ispatını söyle demesini.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı'nın ne söyleyeceğini işaret etti. İYİ Parti lideri Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi.
0: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
2: Abdullah Öcalan barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun. Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş 50 bin Türk ve Kürt'ün katili bir cani. Ayrıca şu anda hükmünün infazı için cezaevinde yatıyor. Kendisine verilen bu statüyü düşündüğümde acaba diyorum bunu saldılar da bizim haberimiz mi yok? Yani bu beyefendiyi koordinatör yapacaklar. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar? Bu nasıl bir önermedir? Dünyanın neresinde, hangi hukuk sisteminde, hangi hukuk düzeninde bir hükümlüye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi bir resmi yetki alanı bahşedilebilir ya?
1: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri Büyükataman yanıt verdi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi vardı. Serdar Mutlu, YSK'nın yeni başkanı seçildi. Başkan vekili ise İsmail Kalender oldu. Amerikan basını İran'la savaşı sona erdirmek için tek sayfalık bir mutabakat üzerinde anlaşmaya yaklaşıldığını yazdı. Anlaşmanın maddeleri arasında İran'ın nükleer zenginleştirmeyi en az 12 ile 15 yıl durdurması, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması, dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonunu serbest bırakması ve her iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişine ilişkin kısıtlamaları kaldırması yer alıyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un telefonundaki verilerin

0: çekildiğini bildirdi. Hakan Safi ise adaylığını sürdürüyor. Sarı lacivertlerde seçimli genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint Germain 5-4 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Bayern Münih'e konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Euroleague playoff serisinde 2-0 önde olan Fenerbahçe-Beko bu akşam 3. maçta Zalgiris'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Unutmayın, haber eşittir hayat.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasında seyrediyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 18, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 23 derece.
2: En güvenilir

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. İkinci saate hoş geldiniz. Bültenin hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Sevgili kralcılar, şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada sevgili Celal abim, selam olsun, Kuşadası takipteymiş. Ne demiş? Yağcı Mehmet'in diyor, üzüm bağlarında seni dinliyoruz, yaprak kırıyoruz bir yandan. Hıdrellez coşkusunu yaşıyoruz demiş. Kuşadası'ndan selamlarını iletmiş. Bizden de selam olsun, mutlu baharlar dileyelim herkese. Bahar bayramımız kutlu olsun diyelim. İkinci saati bu güzel dileklerle açalım. Sevgili kralcılar, yollardaki canlar, iyi yolculuklarınız olsun. Bizler gibi araçlarında olan, yollarda olan tüm güzel yüreklere kazasız belasız iyi yolculuklar. Mesaideki güzel yürekler, hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin işlerinin başında olan tüm güzel yüreklere. Görevde nöbette olanlara vukuatsız iyi nöbetler olsun. Kahramanlara selam gönderelim ve istirahatteki dostlara da selam olsun diyelim. Güzel bir çarşamba akşamı olsun. Sevgili kralcılar, ikinci saat ve bu güzel ezgilerle hoş geldiniz ikinci saate. Yolculuğa biraz hareketli devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla. Ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa. Birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, birebir ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da. Türkiye'nin
5: enerji. Orbus. Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
7: Kale kilit.
5: Prime Computest'lerde expertise'ini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

0: Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezi

0: bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın. Bakım otopratik, otopratik. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Fırsatları görenler hızla getire giriyor.

0: Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
1: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
4: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Ben Dicle'yi neyin mutlu edeceğini biliyorum.
9: Neyin mutlu olacakmış Dicle?
8: Dicle bugün Erkan Bey'e boşanma davası açtı.
9: Ne diyorsun yav sen?
8: Hele şükür sonunda bugün ben güzel bir haber alabildim.
9: Ya seni karnına alıp götürüyorum olsam burada yatıyorsun hala ya.
10: Götürmüş lan benim karımı, hayırdır?
9: Dicle seni boşayacakmış.
8: O zaman... Hadi parmağını bas bakalım. Hepimiz için de hayırlı olsun.
11: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.
12: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Devam edelim. Bu arada New York'tan Semra Yıldız mesajını ulaştırmış. Ben diledim senin için diyor. Evet, isteklerini biliyordum. Yazdım demiş, gönderdim suya. Evet, Drellez'de böyle dilekler dileniyor değil mi? Vay vay vay, peki. Selam olsun, teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Vallahi benim dileklerimi bilen dinleyicilerim var maşallah. İyi yayınlar güzel ekip ediyordu. Hasan Yıldız, merhaba güzel insan. Fatsa'dan sevgiler selamlar. Sıradaki şarkı tüm dinleyenlere gelsin diyor. Gazi Hasan Yıldız, selamlar olsun Gazi'mize. Saygılarımızı da iletelim. Neslihan Karagöz, selamlar sevgiler kaptanım, hoş geldin. Bugün de geldim, yerimi aldım. Dinlemede olacağım. Buraya sana bir söz bırakıyorum demiş, Allah'a emanetsin diyor. Ve söz neymiş bakalım. Bana sadakatten bahsetmeyin diyor. Ben hala adımı kötüleyenlerin sırlarını taşıyorum. Eğer ben de onlar gibi her şeyi ortaya dökseydim, benim onlardan bir farkım olmazdı. Herkes konuşabilir ama herkes susamaz diyor. Adem Sağlam dinlemedeydi. Kayseri'den mesajlarını ulaştırmış. Selamlarımızı iletelim efendim. Tüm kralcılara, kral ailesine sağlıklı, huzurlu, mutlu akşamlar demiş. Sema Doğan takipteydi. Kaptan yolların açık olsun demiş. Şırnak'ta yeğenim asker, şarkılar size ve yeğenim Fehmican'a gelsin demiş. Gölbaşı'ndan selamlarını iletmiş. Sema Hanım, yeğeninize de hayırlı tezkereler dileyelim. Mehmet Çelebioğlu takipteydi. Ha, buradaki tüm Kral FM dinleyicilerine selam olsun dedi. Turgay Varol bizleri dinliyordu. Hoş geldin kaptan, kolay gelsin demiş o da. Emine Hanım Hollanda'dan bizleri dinliyor. Türkiye'de radyo yayıncılığı 99 yaşında demiş. 6 Mayıs radyo günü kutlu olsun demiş. Ne kadar çok radyo ve radyoculuk günü var ya. Artık onu fark ettim. Eyvallah. 6 Mayıs radyo yayıncılığı günü kutlu olsun. Radyo kimi zaman bir şarkıyla ruhumuzu dinlendirirken, kimi zaman da kilometreleri aşarak bizi sevdiklerimize yaklaştıran bir dost oldu. Yıllardır hayatımızın fonunda yer alan bu eşsiz iletişim aracı sıcaklığı ve samimiyetiyle hala bizimle. Mikrofon başında emeği olan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Güzel yüreklim Kaptan Şener, iyi ki varsın, radyo hep bizimle olsun demiş. Sevgiler Özgür Ruh diyor. Teşekkür ediyoruz efendim bu anlamlı mesaj için. Bütün meslektaşlarımın da gününü kutlamış olayım. Durdane Hanım, Sude Naz, Muhterem Pekol, Nurhan Kazmacı, Tülay Keskin, Özlem Kumaru, Nazım Evcil, Arzu Hanım İsviçre'ye bir selam olsun. Mehmet Aydoğdu, Filiz Kıtay, Şükrü Tarhan yine görebildiğim isimlerden bazılarıydı. Mesajlar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolculuk seyre, şarkılarla devam edelim.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da. Bankası Akbank.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim

0: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
1: Anneme yakışan hediyeler.

0: hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online

Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek

0: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
1: Volkswagen.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
4: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
5: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Bugün de geldik veda kısmına. 2 saatlik bize ayrılan süreyi tamamladık. Sevgili Ata'dan teslim aldığımız mikrofonu şimdi sevgili Melih'imize teslim etme vakti. Ha, buradan hepinize güzel bir akşam dileklerimle mikrofonu İstanbul'a teslim ediyoruz tekrar. Biz bir gün daha buradayız. Yarın da yine Habur sınır kapısında uzun yol kaptanlarımızla bir araya geleceğiz. Biliyorsunuz Ford Trucks'ın yeni yüzü F-Max'i Türkiye'nin birçok coğrafyasında tanıtmaya devam ediyoruz. Ford Trucks ailesiyle birlikte Kral FM sizin şehrinizde olmaya devam ediyor. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla. Yarın da Habur sınır kapısından yine güzel yüreklere sesleneceğiz. Sevgili Harbi Kız'ın saatinde başlıyoruz. 14-16 arası, yani Ata'nın saatinde de yine birlikte oluyoruz. Dostlarımıza hatırlatmış olalım. Hepinize çok güzel bir akşam diliyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider. Müzik

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Amerika ile İran arasında anlaşma sağlanacak mı? Haber portallarının ortak manşeti, karşılıklı açıklamalar. ntv.com.tr ile başlayalım. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere Amerikan donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump, kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılmasını yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. İran devrim muhafızlarından da

azından geçişe ilişkin kısıtlamaları kaldırması yer alıyor. Sabah.com.tr var sırada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar diye konuştu. Sözcü.com.tr ile devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan sert tepki geldi. Dervişoğlu, bir hükümlüyle bütün bu işler nasıl yapılacak diye sordu. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi vardı. Serdar Mutlu, YSK'nın yeni başkanı seçildi. Başkan vekili ise İsmail Kalender oldu. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi diyor Habertürk.com'da. Hürriyet.com.tr'ye geçelim. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun şikayeti üzerine rapçi Vahap Canbay hakkında basit tehdit ve ısrarlı takip suçlarından iddianame hazırlandı. Canbay hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bir hatırlatmayla bitirelim. Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek. Ancak 11 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Spor. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan artıyor. Eski başkanlardan Aziz

0: O bu akşam 3. maçta Zalgiris'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasında seyrediyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 18, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 23 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, aleminin kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 6 Mayıs 2026 Çarşamba Kral FM'de 21'e kadar devam edecek Melih'in sevgi çemberinde birlikteliğimizin startını verdik. Sevgili dostum Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik inşallah 2 saat boyunca 21'e kadar Melih'in sevgi çemberinde bizlerle birlikte devam etsin. Gününüzün güzel başlayıp gönlünüzce devam ettiğini ümit ediyorum. Ömrünüz boyunca sağlık ve sıhhatle aynı güzellikleri yaşamanız duasıyla. Efendim Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın dört bir yanında sesimizin ve sevgimizin ulaştığı tüm güzel yürekler. Ben de şu şarkıyı duymak, ben de şu sanatçıyı dinlemek istiyorum diyorsanız Instagram kullanan kralcılar mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırabilirler. Ben de 21'e kadar keyifle dinlemeyi ve dinletmeyi arzu ederim. Efendim 21'e kadar birlikte izledik. Kral FM'e, Melih'in Sevgi Çemberi'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
8: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: neon.tr. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
7: Güvenilir bakım Otopratik. Otopratik.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek

0: Seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: İlaç Gibi Radyo.

Sevgili dostlar, alimin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde muhabbetin startını verdik. Keyifli şarkıları sıralamaya başladık. Güzel dostlardan gelen mesajlar yağmur misali bizlere ulaşmaya başladı. İyi ki varsınız. Ne dedik? Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım postun hemen altına duymak ve dinlemek istediğiniz şarkı ve sanatçıları yazarak bana ulaştırıyorsunuz. Bu arada bugün 6 Mayıs ve Dünya Radyo Günü. Bundan tam 99 yıl önce Sirkeci'de Büyük Postane'den yapılan ilk anons ile Türkiye'de ilk radyo yayınları başladı ve bugün Dünya Radyo Günü olarak tüm dünya radyo sevenlerine, tüm radyo emekçilerine, radyoya gönül vermiş herkese Dünya Radyo Günü olarak kutlanmaya başladı. Ben de tüm radyoya gönül vermiş siz kıymetli dinleyicilerimizi, radyolara taşın altını eline koyup radyo yayınlarını radyo sevenlere ulaştıran bu işin gerçekten hizmetkarı sayacağımız radyo sahiplerini ve elbette radyoyu bir işten önce bir aşk olarak hissedip yaşayan, yaşatmaya gayret eden bütün radyocu meslektaşlarımı da canı gönülden kutluyorum. Efendim, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 21'e kadar birlikte olacağız dedik. Yollar yavaş yavaş artık böyle trafiğin etkisi altına giriyor demeyeceğim. Bugün gün içerisinde çeşitli saatlerde ben de İstanbul'un minimum semtlerinde bulunmak zorunda kaldım. Ve nereye gitsek, nereden geçsek, nereye dönsek her yerde müthiş bir trafik yoğunluğu vardı. İlla ki bu yoğunluk akşam büyük metropollerde daha ziyadesiyle artarak işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. İnşallah önce kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Trafikte seyretmeye çalışan, hedefledikleri istikametlere varmaya çalışan bütün sürücülere de önce sabır sonra hayırlı yolculuklar diliyorum. Ama merak etmeyin, Melih'in sevgi çemberinde güzel şarkılarla sizlere eşlik etmeye devam.

Evet devam tabii. Evet devam tabii. Durmayalım ve tabii coşkuyla, keyifle, zevkle Kral FM'de şarkıların tadını Melih'in sevgi çemberinde çıkartmaya devam edelim. Instagram'dan ne dedim? Son paylaştığım postun, Melih'in sevgi çemberi hesabında son postun hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazın dedim ama şunu özellikle söylüyorum, uzun uzar diye mesajları okumayacağım. Sadece duymak ve dinlemek istediğiniz şarkı ve sanatçıları yazmanız yeterli. Taksici esnafımız, buradan selamlarımızı gönderelim. Sevgili Murat Karakaş başta olmak üzere ekmeğini direksiyon başında kazanan bütün taksici esnafına selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Tabii otobüsçü, minibüsçü, kamyoncu, tırcı, onları da unutmuyorum. Yani mesleği şoför diye geçen, bu meslekten ekmek yiyen bütün dostlara, abilere selam olsun buradan. Yine Gaziantep'ten Ayşegül, şu an mesai başında iş yerinde bizi dinleyen dostlar arasında, kralcılar arasında. Aynı zamanda bugün dediğimiz gibi 6 Mayıs Dünya Radyo Günü münasebetiyle çok şahane güzel sözler yazmışsınız. Her birinize şükranlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii bir de sevgili kardeşim çok güzel bir paylaşım yapmış. Beni Melih'in sevgi çemberi olarak etiketlemiş. Biliyorsunuz program açılışlarında benim çok kıymetli kardeşim sevgili Akif Özcan'ın hem sözlerini yazıp hem seslendirdiği müziğini yaptı. Güzel bir jenerik müziğimiz oldu. Birkaç gündür dinletiyoruz program açılışında Melih'in sevgi çemberi Kral Efendi diye. Bununla ilgili de çok güzel sözler yazan bu şarkıyı, daha doğrusu bu jenerik müziğini çok beğenen dostlar bizlere güzel sözlerle sağ olsunlar iltifatlarını iletmişler. Ne mutlu bize, sevgili Akif Özcan'a huzurlarda bir kez daha teşekkürlerimi, sevgilerimi iletmiş olayım. Efendim devam ediyoruz. Hadi bakalım, Melih'in sevgi çemberindesiniz. Bütün güzel dostlar.

Şu an nerede dinliyorsunuz? Hangi ortamlarda kralı dinliyorsunuz? Nasıl bir durum içerisinde krala gönül vermiyorsunuz? Ve elbette şarkılara nasıl eşlik ediyorsunuz? Bunu ben aslında görmek istiyorum. Ne yapalım? Instagram'da ne yapacaksınız? Bulunduğunuz ortamlarda, Kral FM'i dinlediğiniz ortamlarda. Lütfen o ortamları, Kral FM'i dinlerken videonuzu çekin. Kendi Instagram hikayelerinizde Melih'in Sevgi Çemberi hesabını etiketleyerek paylaşın. Ben de bunu geri paylaşım olarak bir kez daha ileteyim. Bakalım kralcılar nerelerde, nasıl dinliyorlar? Vallahi merak ediyorum. Gönderin gelsin.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
5: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
6: Türkiye'nin enerji deposu
7: Orbus.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
11: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ulan senin ne işin var?

0: var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Her şeyim var anne.
4: Der

0: gerginin hediyeleri Kazarama'da.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Gerçekten ilk saatin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şahane seslerden bir tanesi Özgür Alter. Keyifle dinlettik. Şahane bir şarkı. Hemen ardına sevgili Emrah'la devam edelim. Aşıkların şarkısı olsun. Sevenlerin şarkısı olsun. Aşığım ben sana diyenlerin şarkısı olsun. Bu arada elbette ki aşkını şöyle haykırarak söylemek isteyenler, yahu içimde tutamıyorum söyleyeyim de bilsin diyenler varsa mevzuyu platonikten artık realiteye çevirelim. Değil mi? Herkes bir şahitlik etsin. Herkes sesini duyursun. Belki haberi yok. Belki senden duymak istiyor. Sonra geç kalırsan kafayı duvarlara vurursun bak. Efendim Melih'in sevgi çemberinde bu saate noktayı koyacağız ama bu arada bütün emniyet teşkilatımıza, yurdumuzun dört bir yanında, yurdun her satında görev başında olan bütün emniyet teşkilatımıza, kıymetli mensuplarına selam edelim. Onları temsilen sevgili Yunus komiserim şu an radyosu başında bana kulak veren dostlar arasında. Yunus komiserim selamlar olsun. Sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Özlendin valla, haberin olsun. Bu arada az önce ne dedim? Efendim şöyle bulunduğunuz ortamlarda Kral FM nerede dinliyorsanız, nasıl bir ortamda dinliyorsanız lütfen onları böyle kısa videolara çekin. Kendi Instagram hikayelerinizde paylaşırken Melih'in sevgi çemberini etiketleyin dedim. Arkadaşlar şahane videolar göndermeye başladılar. Ben de onları şimdi paylaşacağım. Ne yapıyoruz? Kendi Instagram story'nizde bulunduğunuz ortamlarda, kralı dinlediğiniz ortamları çekiyorsunuz. Melih'in sevgi çemberini etiketleyerek paylaşıyorsunuz. Sonra gerisi bende. 21'e kadar birlikteyiz. Sevgi çemberine devam.

Efendim yine ikinci ve son saatin startını Orhan Baba'yla, Orhan Gencebay'la gerçekleştirdik ve 21'e kadar devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatalım. Ferdi Tayfur'u çalacağım, hiç merak etmeyin. Bakıyorum Instagram'a, neyi seçmişseniz, neyi istiyorsanız dediğim gibi elemek zorunda kalıyorum. Çünkü tabii aynı sanatçıdan onlarca şarkı çalamayacağımıza göre vaktimiz onlarca saat değil, sadece 2 saat olduğu için de ne yapıyoruz? Mecburen asgari müştereklerde buluşturuyoruz mevzuyu. Kıssadan hisse yapıyoruz değil mi? Hadi bakalım. Efendim bu arada az önce sevgili Yunus komiserimden bahsettim. Sevgili Hilal ve sevgili Metehan da şu an radyoları başında babasıyla birlikte bizleri dinliyorlar. Sevgili Hilal ve sevgili Metehan'a, sevgili Yunus komiserime bir kez daha selamlarımı, sevgilerimi iletmiş olayım. Efendim 21'e kadar birlikteyiz dedik. Bu arada Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son postun altına dinlemek ve duymak istediğiniz şarkıları, sanatçıları yazıyorsunuz. Şahane. Onun dışında kıymetli dostlarımız sağ olsunlar bulundukları ortamlarda kralı nerede nasıl dinliyorlarsa bunları kendi videolarına çekiyorlar. Kendi Instagram hikayelerinde Melih'in Sevgi Çemberi'ni etiketleyerek paylaşıyorlar. Ben de bunları paylaşıyorum, izliyorum. Çok da keyif alıyorum. İyi ki varsınız. İşte bu. İşte bu. Radyo her daim bir aşktır. Bu aşkı yaşayan, yaşatan, bu aşkı canlı tutan bütün güzel yüreklere Melih'in Sevgi Çemberi'nden selam olsun. Üstelik bugün 6 Mayıs Dünya Radyo Günü. Tekrardan kutlu olsun.

hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık 3 ila 5 derece artıyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde aralıklı yağış var. Yağışlar Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç kimdir?
3: Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
5: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den

0: Sevgili Doktor
1: İçacım, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Her şeyim var annem.

0: Günlerliğin hediyeleri Pazarama'da.
1: Tahsildaroğlu, Tahsildaroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kanka sen ne diyorsun ya? Herkes biliyor ki sen benimle mecburiyetten evlisin.
5: Değil Dicle, mecburiyetten falan evli değilim. Dicle bak, ben bu evliliği mecburiyetten sürdürmüyorum. Vicdan azabıyla sürdürmüyorum.
6: Anlamadım. Peki neden sürdürüyorsun?
4: Aşık mısın ona?
5: Elif'e dur bekle. Allah aşkına dinle beni.
4: O fermandan hiçbir farkın yok. Kardeşinin kanı var ellerinde.
7: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Birkaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde, bir türlü kendimi avutamadım. Her şeyde sen varsın unutamadım. Eyvallah. Müslüm Baba'ya selam. Melih'in sevgi çemberine devam. Rahmet olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Efendim, ikinci saati de yavaş yavaş ortaladık sayılır. 21'e kadar sevgi çemberi sıcaklığını paylaşmayı sürdürelim. Özellikle bugün yurt dışındaki gurbetçi dostlarımız, sıla özlemi çeken, yürekleri özlem dolu gurbetçilerimiz şahane şarkılar seçmişler. Var olasınız. Tabii artık yavaş yavaş yaz mevsimlerine doğru geçişe gidiyoruz. Dolayısıyla tabii yaz ayları gurbetçi dostlarımızın sılayı rahim için bir fırsat, onlar için bir tatil, onlar için sılada yakınlarını, sevdiklerini kucaklayabilmek için gerçekten güzel bir an. İnşallah bu sene öyle niyetleriniz varsa, gönlünüzdeki tüm güzel niyetlerin, dileklerin inşallah kabul olup o güzellikleri yaşayabilmenizi ben can gönülden diliyorum. 21'e kadar birlikteyiz dedik. Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazmaya devam ediyor kralcılar. Bir yandan da sağ olsunlar bulundukları ortamlarda Kral FM'i dinleyen dostlarımız o çektikleri videoları kendi Instagram storylerinde Melih'in Sevgi Çemberi hesabını etiketleyerek paylaşıyorlar. Ben de onları, mümkün olanları seçiyorum ve paylaşmaya devam ediyorum. Şahanesiniz. İşte bir insan olduğu ortamdan, ortamda bulunduğu insanlardan ve ortamda yaşadığı, keyif aldığı güzelliklerden memnunsa, mutluysa oh oh değmeyin keyfimize diyelim. Allah gördüğümüzden geri koymasın. Sağlıkla, sıhhatle, güzellikle inşallah yine en iyi, en güzeli yaşayabilmek tüm herkese, hepimize nasip olsun.

Efendim alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte maalesef orman yangını haberlerini almaya bu sene biraz daha erken başladık. Bugün Muğla civarında maalesef orman yangını haberleri geldi. Şükürler olsun ki fazla geç kalınmadan erkenden kontrol altına alındı ama lütfen rica ediyoruz. Özellikle piknik yaptığımız yerlerde cam şişe kırıklarını, özellikle böyle mangal közlerini yanar vaziyette asla bırakmayalım. Her şeyden önce lütfen tedbirlerimizi alalım. Hele hele, hele hele bu yanan sigaraları maalesef o attığımız otlarla birlikte havanın sıcaklığı ve her yerin elbette ki tahta, ağaç parçaları ve buna benzer kolay yanıcı maddelerle dolu olan bir ortamda bu yangın olasılığının, bu yangın riskinin daha yüksek olduğunu aklımızdan çıkartmayalım. Eğer biz uyuyor isek yetmez. Etrafımızda uymayan insanlar da varsa lütfen bunlara da gerekli müdahaleleri yapmaya özen gösterelim. İnşallah bu sene orman yangını haberlerini almadığımız, inşallah ormanlarımızın yani eşittir ciğerlerimizin yanmadığı güzel bir yaz ayını yaşayabilmek hepimiz

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
2: Bu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz var. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

Efendim, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldi ki benden sonra 23'e kadar mikrofon başında kıymetli dostum sevgili nöbetçi Erdem olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Nasip olursa inşallah güzel bir perşembe günü, yani yarın akşam yine aynı saatlerde 19-21 arası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu alemin en kralı Kral FM'de yeniden görüşebilmek ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun, her şey kalbinizce olsun. Allah'a emanet olun. Bugün hem yayın başında hem yayın içerisinde 6 Mayıs Dünya Radyo Günü'nü kutladık. Radyoya gönül vermiş dostları, radyoyu yaşatan ve yaşatma uğruna hiç

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Sevgili Melih'in de belirttiği gibi bugün radyoculuğun başlangıç tarihi 6 Mayıs 1927. Yani tam 99 yıl önce Sirkeci'de postanenin en üst katında radyo yayınları başladı sevgili kralcılar. Yani bir dahaki sene 100. yılı olacak. Bu sene 99. yılı bu yayınların başlangıç tarihi. Daha sonra TRT tabii bu işi üstlendi ve çok profesyonel bir nokta. İşte 90'larda da özel radyolarla birlikte şu anda bulunduğumuz noktaya geldi. Tabii emeği geçen herkese, aramızdan ayrılan radyocular da vardır. Onları da rahmetle analım. Orhan Boran gibi, Orhan Ayhan bir başka üstadımız, ona sağlıklı uzun ömür dileyelim. Halit Kıvanç bizim pirimiz, üstadımız. Onlar bu işin

sürece, bizim yanımızda olduğunuz sürece biz güzellikleri aktarmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. İnşallah Allah sağlık sıhhat versin, güzel ömür versin. O yüzden teşekkürlerimizi özellikle sizlere iletiyoruz sevgili kralcılar. Siz iyi ki varsınız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bizi bir çiçek olarak, bir bitki olarak, bir ağaç gibi düşünün. Yeşil bir canlı olarak düşünün. Güneş sizsiniz. Yani güneş olmadan o canlılar yaşar mı? Yaşamaz. Dolayısıyla siz orada olduğunuz sürece biz burada olacağız. O yüzden sizlere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. İyi ki varsınız.

0: Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. Yarın Şırnak-Habur sınır kapısında 8 Mayıs'ta Nusaybin Aydınlar Otoparkı'ndayız. Sürprizlerle buluşmak üzere.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

canımdır. Benim ufak oğlanı okula bıraktım. Oradan eve dönerken Ebru Gündeş çalıyordu galiba arabada. Bir araba geldi yanımda durdu. Araba el frenini çekti. Şoför arabadan indi. Şöyle bir cümle kurdu. Bir gün seninle karşılaşacağımı biliyordum dedi bana. Ben de Afrikalı Ali ile mi dedim. Sen dedi Ali abi değilsin dedi. Dedim ben kimim dedim. Abi sen dedi nöbetçi.

Küllü nefsül zaykatül mevt. Bu kadar, her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz. O zaman yani bunu herkes biliyor. Herkes bunun yanı başında olduğunu, akrabalarıyla, eşiyle, dostuyla bir cenaze arabası görüyor. Zincirlikuyu'dan geçiyor vesaire vesaire. Yani ölümün yakında olduğunu, sürenin hiçbirimiz bilmiyoruz yani. Ben bile birazdan burada kalp krizi geçirebilirim mesela. Dolayısıyla bu hırs neden, yani bu hep bir şeylerim olsun, bir şeyleri elde edeyim, hep dünyevi şeylerin peşinde koşmak neden, yani neyi götürebilmiş, kim neyi götürmüş, yani en zenginler bile neyi yanlarında götürebilmişler, her şeyi bırakmışlar, malı bırakmışlar, mülkü bırakmışlar. Zaten bu da ayette geçiyor, evlatlar, mal, mülk, gümüşler, develer, bunlar diyor birer sınavdır sizin için. İnşallah sınavı kazanabiliriz. Hep maddi şeylere değil de arada bir manevi şeylere de, dostluk gibi, fedakarlık gibi, dürüstlük gibi, paylaşım gibi, infak etmek gibi çok önemli kriterlere de yöneliriz inşallah.

çektiğim çileme tek bahanes. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesi. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum.

Yani Diva ile ses tonları benziyor ama ayrıntılı baktığınızda okumalarda farklılık var sevgili kralcılar. Okuma şiddeti anlamında söylüyorum. Okuma dozajı anlamında. ...90'lı yıllarda... ...ilk çıktığı zamanlarda... ...ben o asiler... ...sahte sevgililer falan... ...o yılları çok iyi hatırlıyorum... ...bayağı bir... ...ortalığı titretmişti... ...bir Devran Çağlar fırtınası... ...o yılları ben çok net hatırlıyorum... ...etrafımda konuşulduğunu da hatırlıyorum... ...işte böyle böyle bir ses var... ...albümlerini alanlar falan... ...o sahte sevgililer... ...asi... ...yakarım bu şehri evlendiğim gün falan... ...bayağı bir... Ortalığı titretmişti. Maalesef genç yaşta aramızdan ayrılan seslerden, nefeslerden biri. Mekanı cennet olsun.

Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral FM.

Gelelim arabesk tarihinin bir numaralı şarkısına. Benim için tabii bu benim düşüncem, benim aldığım keyif. Herkesin şeyi değişir tabii, beğenisi değişir. Müslüm Baba'da herkesin başka sıralaması vardır. Ama benim için 001 söz, müzik, yorum olarak benim için efsane olan şarkı, arabeskin kralı benim için haberimiz yoktur. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Krallar geliyor, efsaneler geliyor. Babalar desteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozuyuk, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz.

0: Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Güven kardeşim bugün dedi ki bu şarkı beni anlatıyor abi dedi. Dinliyorsa onun da kulakları çınlasın. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.
2: Nöbetçi Erdem, nöbetçi.

Tabi bu arada bir rahmetli Halil Karaduman'a. Onu geçmek olmaz. Bu kanun nameleri de ondan çıkmış, onun duyguları. Halil Karaduman'ın da mekanı cennet olsun.

Artık ben bu aşktan umudu kestim. Kalbimi boş yere yormam bir daha. O taş yürekliye benim bu restim. Gelenden geçenden sormam bir daha. Ben onu sevdim de kıymet mi bildi? Mutluluk adına bana ne verdi? Tertemiz sevgime layık değildi. Ah edip başıma vurmam bir daha. Ah edip başıma vurmam bir daha.

0: Ben Dicle'yi neyin mutlu edeceğini biliyorum.
1: Neyin mutlu olacakmış Dicle?
0: Dicle bugün Erkan Bey'e boşanma davası açtı.
2: Ne diyorsun yav sen?
3: Ya şükür sonunda bugün ben güzel bir haber alabildim.
2: Ya senin karını alıp götürüyorum sen burada yatıyorsun hala ya.
4: Götürmüş lan benim karımı, hayırdır?
2: Dicle seni boşayacakmış.
0: O zaman hadi parmağını bas bakalım. Hepimiz için de hayırlı olsun.
5: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

0: Marmaris'ten sevgili Mücahit'ten gelen bir mesaj. Bugün mesajlarla başlayalım beraberliğimize. Kadirhan abi sıradaki şarkıyı Niyazi Emre'ye armağan edersen mutlu olurum diyor. Bir doğum günü mesajımız var. Sevgili Ebru göndermiş Eskişehir'den. Bugün doğum günü olan kardeşim Hanım Kuzu içinde bir şarkı istiyorum diyor. Bu arada Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. Hem hanımın hem de doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Gaziantep'ten sevgili Giray. Şu anda şoförlük yapan sevgili abim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İstanbul'dan Sultan Gazi'den gelen bir mesajımız var İlhan. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Bu arada WhatsApp hattımız 0532-703-92-0. Hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Her gece olduğu gibi bu gece de 02'ye kadar güzel şarkılarımız eşliğinde kralcılarımızın göndermiş oldukları mesajları değerlendireceğiz. Güzel bir gece olsun. Mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda ve gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Güzel şarkılarla başladık. Yine güzel şarkılarımızla geceye doğru yol almaya devam ediyoruz.
1: Kadirhan

0: İran abi, ben Balıkesir'den Elif, kardeşim Esra, kuzenlerim Hatice ve Sinem de seni dinlemekteyiz. Şarkılar her zamanki gibi harika. Saat 11'i iple çekiyoruz demiş. Kral ailesine selam göndermiş sevgili Elif. Bizden de hem ona hem yanında bulunan arkadaşlarına ve kuzenlerine selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Devam edelim. Bu gece gece vardiyasında seni dinlemekteyiz demiş. Mesai arkadaşım. Tır kaptanı Çarşambalı Emre Ekici. Sıradaki şarkıya armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. İlkay'dan gelen bir mesaj. Kaptanımıza da selam olsun. Devam edelim. Kadirhan abi seni dinliyorum diyor. Aykut'u çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş Konya'dan. Meral söylemiş olalım. Yine Amasya'dan sevgiler Kadirhan abi. Ben Şule. Sesim bize huzur veriyor. 2019'dan beri Kral FM dinliyorum. Bütün kralcılara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Özellikle sevdiğime gelsin diyor. Sevgili kralcımıza da selamlarımızı iletelim. Güzel bir şarkımız var. Hem ona hem sevdiğine de armağan edeceğiz. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Merhaba diyor Çankırı'dan Sümeyra. Sizi terasımızda yağmurlu bir akşamda günlük tutarken dinliyorum. En sevdiğim şey sizi geceleri balkonda tek olarak dinlemek demiş. Eksik olmasın, selam olsun Çankırı'ya. Sevgili Sümeyra'ya da sanırım bu anonsu da günlüğüne geçer artık. Sırada güzel bir şarkımız var. Ona da armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: İyi geceler Kadirhan, sana ve tüm gece çalışanlarına kolay gelsin. Amerika'dan, New York'tan Neriman Denk. Mesaj çok göndermesem de her daim seninleyiz. Şu saatlerde haç vazifesini yapmak için yola çıkan canım ablama sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ablam Makbule Demir, yolun açık olsun, her şey gönlünce olsun. Kalbim seninle demiş Neriman ablamıza, aynı zamanda gurbette olan tüm kralcılarımıza. Selamlarımızı iletelim. Bu arada Makbule ablamıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. İyi yayınlar Kadirhan abicim. Ankara inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Sakarya kapalı cezaevinde yatmakta olan kardeşim Muhammed Ali Tutal. Seni çok özledik diyor sevgili Sedef. Balıkesir'den, Ayvalık'tan gelen bir mesajımız var. Kral FM bizim için vazgeçilmezimiz. Tolga arkadaşım için bir şarkı istiyoruz demiş. İsimsiz gelen bir mesaj. Tolga'ya da selam gönderelim. Yine İstanbul'dan, Yelda'dan gelen bir mesaj. Evet, devam edelim. Sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendirmeye başlayacağız ama öncesinde Ebru Gündeş.
1: Kadir Han.

0: ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geçti o sanladım. Bir gerçeği geçti o sanladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Ben meşale doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı çeserken, kaderimdir dedim.
1: Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: İstanbul'dan Hülya Yıldırım'dan gelen bir mesajımız var. Samantya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Ahmet Hatman, babam tedavi görmekte, onu doğru gidiyorum demiş. Acil şifalar dileyelim hem sevgili kralcımızın Hülya'nın babasına hem de hasta olan tüm kralcılarımıza. Sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen mesajlarımızı 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde paylaşmaya devam edeceğiz. Muhammed şu anda Elazığ'dan bizleri dinlemekte. Kenan abim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Bursa'dan Bülent'ten gelen bir mesajımız var. Özellikle Fransa'da, Strasbourg'da şu anda seni dinleyen Aydan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Ceyda, kuzenim Arzu'ya selam olsun diye gelen bir mesaj. Evet, sesli mesajlarımız da dediğim gibi yoğun. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum. Ben tır şoförü Celal Öksüz, Avusturya'dan İtalya'ya gitmekteyim. 92 yılından beri Kral FM'i dinliyorum. Ata abime de selamlar. Rahmetli abim için Müslüm Gürses'ten ustayı rica ediyorum. Çok severdi ve bütün kral dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kaptanımız ismini belirtmemiş. Bu arada abisinin de mekanı cennet olsun. Müslüm Gürses için de sözümüz olsun. Sesli mesajlarda isimlerinizi ve bulunduğunuz şehri de ülkeyi de belirtirseniz bizleri mutlu edersiniz. Bizler de gelen sesli mesajları yazılı mesajlarımızda olduğu gibi 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

İzmir Torbalı'dan Salim'e selamlarımızı iletelim. O da şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Ben Levent, eşim Yasemin ve abisi Turgay. Şu anda karavanda sizleri dinliyoruz. Derya Bedavacı'dan bir şarkı istemişler. Selam gönderelim. İyi yayınlar Kadirhan diyor Zafer. Özellikle şu anda Fethiye'de çalışan ekip arkadaşlarıma gelsin diyor. Sevgili Zafer'e aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Bursa Yıldırım'dan gelen bir mesajımız var. Mehmet Gül, şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Mesajın devamında bir şeyler yazmış ama eksik geldiği için maalesef diğer yazdıklarını göremiyorum. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağan edeceğiz. Kadirhan diyor İstanbul'dan, seni dinliyorum, tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Azra. Ankara'dan Züleyha'dan gelen bir mesaj, kızım ve oğlum için diyor. Yine İzmir'den Derya, Konya'daki abim Erdem'e sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Aynı zamanda tüm sevdiklerimize gelsin diyor. Yollarda olduklarını belirtmişler. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim.

0: çok çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılma. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum.
1: Çanakkale'den, Ayvacık'tan sevgili Gökhan'dan gelen bir mesajımız var. Yine Kadirhan abi yayınlar demiş. Kahramanmaraş'tan Özlem, şu anda seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin sıradaki şarkı diyor. İzmir Bergama'dan sizden güzel bir şarkı istiyorum demiş. Sıradaki şarkı aynı zamanda tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor Özcan. Özcan'a da selamlarımızı iletelim. Yine Diyarbakır'dan Elif'ten gelen bir mesajımız var. Onlar da gece mesaisinde olan kralcılarımızdan. Ankara'dan Zeynep'e selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim oğlum Seymen'e gelsin diyor. İstanbul'dan Yıldız, onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle bir kaçını paylaşalım.
2: Hayırlı akşamlar Kadirhan abi. Edirne Keşan'dan Nisor ben. Sıradaki parça canım eşim Sevilay Duman'a gelsin ve tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese.
1: Evet, bizden de selam olsun sevgili İsmail'e, Edirne Keşan'a. Son bir sesli mesajı daha değerlendirelim.
3: Kadirhan abi merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Çanakkale Biga'dan uzun yol tır şoförü Samet. Her akşam olduğu gibi bu akşam da sizi dinliyorum. Buradan tüm meslektaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bütün şarkılar yollarda olan tüm meslektaşlarıma gelsin. İyi yayın.

0: Sevgili Kardelen'den gelen bir mesajımız var. Biricik eşim Can'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Evet, Isparta'dan Elif'ten gelen bir mesajımız var. Ankara'dan Merve eşim Eren'e gelsin diyor. Adana'dan Vural'dan gelen bir mesajımız var. Tırla seyir halindeyim tüm tır kaptanlarına diyor. Kaptanımıza da selamlarımızı iletelim. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Diğer taraftan da gözüm gelen mesajlara ilişiyor. Kadirhan ben Gülcan, Afyon Emirdağ'ından yazıyorum. Sıradaki şarkıları tüm sevdiklerime armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Gülcan'a da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Diğer taraftan sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Hemen sesli mesajlarımızı da paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Kadir abi hayırlı yayınlar. Ben Sakarya'dan Burhan. Tır şoförüyüm abi. Genel hız kırmızının peşindeyiz abi. Şu an Edirne istikametine seyir halindeyim. Sıradaki parça tüm şoför arkadaşlarıma gelsin. Hayırlı yayınlar abi.
0: Evet, kaptanımıza selam olsun. Bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza. Yine yollarda olan kralcılarımızdan Bursa'dan servisçi İsmail, kardeşim Bekir'e, abim Necdet'e ve servisteki tüm yolculara demiş. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yer.

Evet, 00.30 yattık saatlerimizi, radyolarını henüz açan kralcılarımıza bir kez daha güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan tüm kralcılarımıza da selamlarımızı gönderelim. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı dinledik. Beraberliğimize Ahmet Kaya ile devam edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Sevgili kralcılarımızın göndermiş olduğu mesajlarımızla devam edelim. Cengo, Adana Suluca cezaevinde yatmakta olan can dostlarım Burhan Çelik, Ataberk Mavruk, Ahmet Tonguz için bir şarkı istiyorum demiş. Selamlarımı iletirsen mutlu olurum diyor. Selamlarını iletmiş olalım. Almanya Aken'den Kadirhan kolay gelsin diyor. Tüm gurbetçilere gelsin demiş Hüseyin Çakmak. Neriman ablamıza, Arif abimize selam olsun. Amerika'dan, şu anda New York'tan bizleri takip etmekteler. Tabii saat farkından dolayı onlar akşam saatlerinde bizleri dinlemekteler. Selam olsun hem onlara hem gurbette bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza. Yine Konya'dan Sümeyye'den gelen bir mesajımız var. Özellikle abim Ali, Bahattin ve tüm sevdiklerine gelsin diyor. Gaziantep'ten Varol'dan gelen bir mesajımız var. Yine seni dinliyoruz Mahir kardeşim, Ahmet kardeşimle beraber. İyi ki varsın diyor. İyi ki sizler de varsınız. Bodrum'dan Ersin'e selamlarımızı iletelim. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. İkinci şarkı için de sözümüz olsun. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bu arada sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan ricamız, mesajlarınızı, daha doğrusu seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutarsanız bizleri mutlu edersiniz. Bizler de net bir şekilde göndermiş olduğunuz sesli mesajları

0: 30 saniye geçmeyecek bir şekilde göndermiş olduğunuz mesajları Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den kralcılarımızla aynı zamanda sevdiklerinizle 02'ye kadar paylaşacağız. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Birazdan Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Bir Kadirhan bu arada Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, sesli mesajlardan da şarkıya geçmeden önce şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan baba kolay gelsin. İstanbul Kağıthane'den çöp kamyonu şoförü Coşkun ben. Seni severek dinliyoruz. Keşke gece 2 değil de sabah 5'lere kadar hep sen çalsan. Çaldığın şarkılar çok güzel. Senin de çok güzel keyifler alıyoruz. Sıradaki Müslüm Baba şarkısını tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum. Eyvallah, hayırlı yayınlar.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: sağlıkla beraber. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Sonrasında sesli mesajlarımızı değerlendirmeye başlayacağız. Huzur saati 11'dir demiş Kadir Han Bey ile şarkı istemeye. Aslında istemeye gerek yok, zaten istenilebilecek şarkıları paylaşıyorsunuz diyor. Eksik olmasın. Malatyalı Nilgün şu anda İstanbul Büyükçekmece'den bizleri dinlemekte. Hollanda'dan Emine ablamıza da selam gönderelim. Dediğim gibi sesli mesajlar yoğunlukta. Bulgaristan'dan sevgili Rasim'den gelen bir sesli mesajımız var. Bulgaristan'dan Rasim'in göndermiş olduğu sesli mesajı dinleyelim. Bakalım Rasim neler söylemiş.
1: Sesi dinliyoruz. Tabii İstanbul'dan dinliyorduk. Allah razı olsun verenlere, yayına ulaşanlara. Sıradaki parçayı uzakta olan bir hanımefendiye armağan olsun.
0: Evet, Trabzon Ofa sevgili Mehmet abimize de selam olsun. 98.5 Trabzon frekansımız. Selam olsun Trabzon'da şu anda bizleri dinleyen kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

mil çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama

0: Seni dinliyorum her gece olduğu gibi, özellikle sevdiğime gelsin diyor Şerafettin Tekin'den gelen bir mesaj. Bursa'da gece vardiyasında çalışan tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum diyor. Bir firma adı belirtmiş, onu söyleyemiyoruz. İsim de belirtmemiş sevgili kralcımız. Kral FM ailesine selamlar canım kardeşim İbrahim için. Sıradaki şarkıyı istiyorum, kendisine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum diyor. Hollanda'dan Musa Baba Giray göndermiş bu arada bu mesajı. Sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: Merhaba Kadir Han. Ben Gaziantep'ten Celal. Şu anda mesai yapmaktayım. Sıradaki şarkı sevgilim Hüsniye'ye gelsin. Seni çok seviyorum.
0: Evet sevgili Celal'e, aynı zamanda şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Az evvel Instagram üzerinden yazan kralcılarımız vardı. Okları daim olur temennisiyle selam gönderelim Konya'ya. Sevgili Bekir'e ve sevdiğine de şarkımız armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

İzmir'den Raif Semicek'ten bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Sanırım o şarkının öncesinde gelen bir mesaj. Henüz görebildim sevgili kralcımızın mesajını yoğunluktan. Uşak'tan Mahmut Kadirhan 61 yaşındayım. Kralı çok seviyorum demiş. Kral bizim kırmızı çizgimizdir diyor. Yıllar önce nasılsa şimdi de tüm güzellikleriyle yayınlarınıza devam ediyorsunuz demiş. Eksik olmasın. Güzel şeyler yazmış sevgili kralcımız. İzmir'de olan sevgili eşime sonsuz sevdama gelsin diyor. Hem Mahmut abimize hem de eşine sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim mesajlarımızla. Kadirhan diyor, Sibel için sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim diyor. Kemal Degen, Ceyda'dan gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Sevgilim Yusuf Sadiye, onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş ama kralcımız isim belirtmemiş. Hemen şöyle WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Orada da yazmıyor kralcımızın ismi. O yüzden ricamız olsun, kralcılarımızdan isimlerini yazmayı unutmasınlar. Bursa'dan gece vardiyasında çalışan Fuat, şu anda bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan da seni dinliyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim. Diyarbakır'dan gelen bir mesajımız var. Adım Serkan diyor sevgili kralcımız. Kız arkadaşım hep

Hasan Bakar'a Bodrum'a selam gönderelim. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istemiş. İstanbul Zeytinburnu'ndan sevgili Müjdat, 30 kişi gece mesaisinde seni dinliyoruz abi diyor. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Bu arada sözümüz olsun, birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel şarkılarımız var. Bursa'dan selamlar. Bursa'dan İzmir'e yolculuk yapıyor.

Kadir Han Bursa'dan Levent ben. Kızım Rüya, eşim Burcu Erat'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Yaşar Tercan'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Yaşar da şu anda yolda bizi dinleyen kralcılarımızdan. Demiş ki mesajında, Kadir Han şu anda seni dinliyorum. Biz 5 kafadar, Onur, Hüseyin, Berk, Mehmet ve ben Yaşar. Yollarda seni dinliyoruz, kulağımız sende, gözümüz yolda demiş. Hayırlı yolculukları olsun hem onlara hem yolda olan kralcılarımıza. Bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak. En önemlisi yorgun yola çıkmayarak ve trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Aynı zamanda diğer vatandaşlarımıza da, yolda seyir halinde olan diğer vatandaşlarımıza da nezaketli davranmalarını rica ediyoruz tüm yolda olan kralcılarımızdan. Çünkü bir dakika, iki dakika gördüğünüz bir insan belki de hani sizin ceza puanınızı etkileyecek. O yüzden herkese güler yüzlü davranmamız, nezaketli davranmamız önemli. Böyle tartışmaları görüyoruz, üzülüyoruz trafikte olan vatandaşlarımızın bazen haberlerde. O yüzden nezaketimizi elden bırakmadan tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Yine yolculuk esnasında olan kralcılarımıza da selam olsun. Birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz.

0: 01.53 yaptık saatlerimizi. Bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Bir kez daha mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda gurbette olan kralcılarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Nasip olursa saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Erkek izliyorsan benimle mecburiyetten evlisin.
1: Değil Dicle, mecburiyetten falan evli değilim Dicle. Bak ben bu evliliği mecburiyetten sürdürmüyorum. Vicdan azabıyla sürdürmüyorum.
2: Anlamadım. Peki neden sürdürüyorsun?
0: Aşık mısın ona?
3: Elif dur bekle. Allah aşkına dinle beni.
0: O Ferman'dan hiçbir farkın yok. Kardeşinin kanı var ellerinde.
4: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.
5: Kral FM'de unutulmayanlar.